0: Gönlünüze
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Alıştık stüdyoda seyircilerimiz bizi alkışlıyordu. Şimdi ekran başındaki şimdi dostlarımız ama. Alkışlıyor. Evet evet.
2: Alkış geldi.
1: Oradan geldi.
2: Evet.
1: Geldi kamera
0: efendim
1: arkasında.
0: Biraz önce de stüdyodan sağ olsun dostlarımız alkışlarlar. Ve biraz önce de telefonun ışığını açıp böyle böyle yaptılar. Çok keyifliydi.
1: Onu görmedim. Gözümü kapatıp okuduğum için.
0: Evet evet.
1: Teşekkür
0: çok
1: ediyoruz.
0: Güzel. Gönlüne sağlık.
1: Gideyim mi hemen?
0: Ben de Yakup abimle göz göze geldim. Sana mı diyor acaba diye de. Toprağım arkada biliyorsunuz.
1: Hangisini bana mı diyor?
0: Kader diyemezsin. Bana değil Tanrım sana acısın falan filan dedim. Ne diyor bu kadın dedim.
1: Diyeceğim şimdi.
0: Yok yok dedi. Güfteyi okuyor dedi. Toprağımla bir bakıştık hemen. Ya böyle yani biz ne yapalım yapacak bir şey yok.
1: İhsan böyle.
0: Ne yapalım?
1: Neyse Allah'tan çok seviyorum kardeşimi de artık.
0: Sen partnerimsin
1: dokunmuyor
0: ama.
1: Dokunmuyor bana.
0: Partnerimsin, canımsın,
1: ciğerimsin.
0: Ama bak
1: ciğerimsin. Kızanlar oluyor.
0: Oluyor mu?
1: Biraz korkutayım.
0: Yok be ya. Sana takıldığımı biliyorlar, bilmiyorlar.
1: Öyle öyle.
0: Sevgiden.
1: Öyle, öyle tabii ki.
0: Evet.
1: Evet peki. Ne var sırada diyelim.
0: Zaman geçip gidiyor ya. Hani takvim yaprakları vardı eskiden böyle. Kaldırırdık.
1: Böyle tek tek koparırdık. Hala var da.
0: Evet. Takvimlerden haberin yok mu?
1: Aa.
0: Geçiyor günler, haftalar, yıllar diyor şarkı. Bana küsmüş, yüzüme gülmez zalim aynalar. Allah aynaları yüzümüze küstürmesin efendim.
1: Öyle diyelim, öyle olsun. Sağlık olsun da.
0: İnşallah.
1: Gerisi Allah'tan.
0: Hadi bakalım okumaya çalışalım.

0: Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz efendim.
1: Tam alkışlayarak geliyordum ki.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz.
1: Şöyle geçtim.
0: Buyurun. Beğendiniz mi?
1: Çok. Ne diyebilirim? Ne diyebilirim bu yorum karşısında? Bu eşlik karşısında.
0: Evet. Gerçekten gönlünüze sağlık. Özdemir Güz, Özdemir kardeşim, gönlüne sağlık. Her biri birbirinden değerli efendim. Çok kıymetli dostlarımız. Biz Esra ile beraber onları canlı gönülden alkışlıyoruz.
1: Hem kendi gerçekten yerimize, hem sizlerin yerine.
0: Evet, evet. Gönlünüze sağlık, ellerinize sağlık canlar. Ben efendim yerime gideyim. Biraz dinleneyim. Ama olur, yorulmadım. Yani öyle bir anlam
1: yok, daha
0: çıkmasın.
1: Yorulmadın.
0: Evet, daha bu yaşta yorulmayız herhalde. Seninle biraz daha gideriz.
1: Yok mi? Yok, yorulmayız.
0: Tamam, biraz gideriz.
1: Sevdiğimiz işi yapıyoruz. İnsan gerçekten sevdiği iş, mesleği olduğu zaman yorulmazmış. Evet, evet. Biz de onu yaşıyoruz. Çok şükür.
0: Çok şükür.
1: Binlerce şükürler olsun.
0: Nefesimiz olduğu sürece efendim sizlerin karşısında olmaktan şeref duyarız, onur duyarız. İşimizi severek yapıyoruz. İyi ki sizlerin karşısındayız diyorum ve ben sahneyi size bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Büyük müzisyen Kayahan'a ait bir şarkı seslendirmek istiyorum. Buyurunuz.

0: Ellerinize sağlık.
1: Mikrofonla hepinizin... bakabilir miyim? Duman çıkıyor mu üstünden diye. Yok, neyse, duman çıkmıyormuş. Henüz yanmamış. Maşallah.
0: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Biraz duymakta zorluk çektim ama yine de oldu diyorsanız oldu.
1: Aa, efendim. Biraz daha okusaydın sahnenin şuradan başlayacaktı.
0: Şarkının büyüklüğü. O kadar güzel bir eser ki. Maşallah. Ben de sizin seslendirmeye de, çalıştım sizin sadece. De, sizin de.
1: Maşallah. Esra'cığım, bu tarzlar çok güzel oluyor sana.
0: Teşekkür
1: gönlüne
0: ederim.
1: Sağ
0: İhsan'cığım, sağ olasın. Şimdi sende mi?
1: Bende olsun.
0: Yoksa gecenin sürprizi mi?
1: Bir tane
0: ufak
1: ben okuyayım.
0: Bir sürprizimiz var ya.
1: Ben okuyayım mı?
0: Hadi sen oku.
1: Ben
0: bir
1: karıştırayım
0: tane.
1: Biraz.
0: Tamam, sen
1: ne
0: oku.
1: Ne derler? Ne gibi karıştı derler? Derler ya, Arap saçı derler ya.
0: Ha,
1: şarkı ay, öyle diyor efendim.
0: İlk defa bağlantı kuramadım aman Allah'ım.
1: Güzel güzel.
0: Arap
1: böyle.
0: Saçını dinliyoruz.
1: Hadi dinleyelim efendim. Sonra sürprizimiz var. Evet, bir sürprizimiz var. Hadi bakalım.

0: Teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık.
1: Allah Allah.
0: Evet, böyle oktavlı şarkıları birazcık içine girdiğimiz doğrudur.
1: Şimdi yorulmuş olabilirsin işte. Geldi İhsan'ın performans şarkıları.
0: Güzel güzel.
1: Yorulmazsın sen kolay.
0: Yorulmam Allah'ın izniyle.
1: En az böyle bir 5 tane okuması lazım ki biraz, değil mi?
0: Belki. Okutun bana efendim. Evet evet. Okuyalım, işimizin başında olalım. Ne mutlu. İşimizi yapıyoruz, sağlıklıyız. Bu çok önemli, çok
1: öyle,
0: kıymetli.
1: Her günümüze binlerce şükür sağlığımız olduğu için öncelikle. Evet. Gerçekten öyle.
0: Konservatuar yıllarında çok özenerek izlerdim büyüklerimi. Ve bir hayaldi. Yani bir gün kameraların karşısına çıkmak ve şarkı söylemek. Belki bütün konservatuar talebelerinin, tabii öğretmen olmak isteyenlerin haricinde hayalidir bu.
1: Tabii bizlerin
0: hepimizin
1: de
0: hepimizin hayaliydi. Ve hatta Arı Stüdyosu'ndan yapılan programları izlerdim ve derdim ki yok ya, ben kim? Arı Stüdyosu'nda program yapmak kim? Seninle yan yana 11 yıl boyunca Arı Stüdyosu'nda program yaptık.
1: Ya.
0: Akşam Sefası'nda
1: gerçekten
0: birlikte.
1: Tüm Akşam Sefası ekibine de buradan
0: ekibine,
1: sevgilerimizi
0: evet,
1: gönderiyoruz.
0: Tüm yönetmenlerimize,
1: Samim abimize,
0: Samim abi başta olmak üzere, Samim Şenyüz ve yönetmenliğimizi yapan, stüdyo şefliğimizi yapan Muhsin abi, Hasan dostumuz, Hasan kardeşimiz, kimler varsa şimdi de çok güzel devam ediyor. Biz 11 yıl, 12 yıl ben kendi adıma seninle Arı Stüdyosu'nda.
1: Ben saymadım artık yılları.
0: Evet, bence de sayma. Sonra İhsan takıldı diyorlar bak. Takıldı diyorlar.
1: Yok, hiç yıllara ben takılmıyorum.
0: Evet, evet.
1: Elbette
0: ama ne güzel,
1: yaş alıyoruz.
0: Ne mutlu.
1: Sağlıkla gitsin.
0: Ne mutlu, yine beraberiz. O ekiple de birlikteyiz. Can canayız, evet. Kan kanayız ve yine ekranları başında insanlara şarkılar, türküler söylemeye, farklı tarzlar icra etmeye devam ediyoruz. Kuruma girdiğim günden beri böyle bir misyonum var ve devam ettirdiğimi düşünüyorum. Türküler, şarkılar,
1: her
0: böyle
1: şeyi,
0: formatta eserler hep okudum.
1: Ben şunu söylüyorum, hani bazen eleştiri alıyoruz ya, tekrar yeri gelmişken söyleyeyim.
0: Evet.
1: Ben sevdiğim, dinlediğim, hatta bazen dinlemesem de bir yerde duyup şuramı sızlatan bir şarkı olduğu zaman onu seslendirmek istiyorum. Çok iddialıyım demiyorum. Ben şahane okuyorum o şarkı demiyorum. Ama seviyorum, gönlüme düşmüş. Sizlere de seslendirmek istiyorum.
0: Senin şarkın.
1: Budur.
0: Senin şarkın
1: budur.
0: Evet efendim, ben yerime yavaş yavaş gideyim.
1: Sen yerine geç. Birazcık şöyle hareketlenelim, seni oynatalım.
0: Oh oh, ne mutlu. Evet, dinliyoruz.
1: Ceren'cim ve Fatih'cim beraberce. Haydi.

0: dayanamayarak
1: güzel
0: geldim.
1: Oldu, güzel. Finallerde güzel oluyor böyle. Evet, özellikle hareketli.
0: Sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hepimizin efendim.
0: Şıkır şıkır. Kaşık bulaydık, vereydik sana.
1: Evet. Benim rahmetli babam çok güzel kaşık çalardı. Konyalıyız ya biz.
0: Sen onun için söyledin.
1: Evde böyle tahta kaşıkları vardı. Çok güzel çalardı.
0: Ruhum
1: keşke ben de öğrensem. Amin. Amin.
0: Yok mu, çalamıyor musun?
1: Denemedim. Küçükken deniyordum da.
0: Senin gibi bir,
1: dur, bir çalışayım
0: Konyalı
1: birazcık.
0: Kız çalmalı diye,
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Evet. Bir hafta benim için Konyalı kızı okursan çalarım.
0: Tamam.
1: Söz.
0: Yapma be.
1: Çok büyük bir söz verdim galiba.
0: Çok çetin
1: Barış.
0: Bir söz verdin.
1: Beni çalıştır.
0: Valla çetin söz verdi. Yapacağız galiba. Tamam.
1: Tamam.
0: Okuyoruz.
1: Tamam peki.
0: Konyalı,
1: hadi ben sözümü okuyacağız. Verdim.
0: Tamam peki.
1: Ben de kaşık çalacağım. Mış gibi yapacağım en azından.
0: Yo, ben okuyacağım, sen çalacaksın.
1: Peki tamam. Tamam.
0: Peki, gönlüne sağlık.
1: Gidiyorum o zaman.
0: Gönlüne sağlık. Efendim, bu türküyü bayramda memleketteydim, Gaziantep'teydim. Anacığımın yanında oturuverirken bir yerde böyle denk geldi onun telefonunda. Ben de mırıldandım, çok duygulandı. Sonra kıymetli kardeşim Onur da ben söyleyince çok güzel olur ya, hiç okumamıştık dedi. Bir türkü. Annem başta olmak üzere tüm anacığımıza, analarımıza gelsin. Okumaya çalışalım efendim. Ağlamasın analar. Buyurun.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi anneciğin ekran başında izlerken gözünden yaşlar süzülmüştür.
0: Evet evet. Ağlama anam. Ağlama diyorum. Ağlama. Canım anam. Evet. Analar
1: anneler
0: candır.
1: Anneler ağlamasın gerçekten.
0: Analar candır efendim. Ne yapıyoruz güzel Esra'cığım?
1: Bir tane de benden geliyor böyle bir türkü.
0: Türkü. Oh, çok
1: ne
0: güzel.
1: Ağlarsın benim zülfü siyah.
0: Allah Allah.
1: Bu da gelir. Bu da geçer ağlama diyeceğiz.
0: Evet dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, dostların ellerine sağlık.
1: Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık.
0: Türkü bölümümüzde bir ayrı güzel. Bizim diye söylemiyorum, vallahi bir ayrı güzel türkülerimizde, değil mi?
1: Olmaz mı? Hepsi yaşanmışlık. Evet. Hepsi gerçek hayat hikayesi. Evet. Ağıtlar, ya. Türküler, neler neler.
0: Hepsi bizim, hepsi bizim. Evet, veda edelim yavaş yavaş. Esra'cığım.
1: Edelim mi? Edelim.
0: Ama bu haftalık veda edelim.
1: Bu haftalık.
0: Evet, küçük bir
1: veda. Sadece bir haftalık bir ara istiyoruz sizlerden.
0: Evet, ne dersiniz hanımefendi?
1: Güzel bir repertuar hazırlamak için. Yine sizlerin gönlünde olan şarkıları sizlere seslendirmek için bir hazırlık molası istiyoruz. Bir haftalık.
0: Evet.
1: TRT Müzik ekranlarında senin şarkında haftaya yeniden buluşmak üzere efendim.
0: Sizin kıyafetinize, sizin kıyafetinize uymak için birazcık zaman istiyoruz, bir hafta ancak yetiyor bana.
1: Dur bakalım ben de bir bulayım bir kıyafet.
0: Evet kıymetli dostlar, TRT Müzik ekranlarındayız. Kendi gününde, kendi saatinde senin şarkınla sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz. Hep bir arada olalım. Bizi hep sevin, hep izleyin, hep destekleyin. Size minnettarız efendim. Siz olduğunuz sürece biz varız. Evet Fatihciğim, Ceren'ciğim, güzel kardeşlerim.
1: Buyurunuz
0: gelin
1: sahneye.
0: Birlikte veda edelim bu haftalık. Hadi bakalım.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar. Müzik dolu bir güne tekrardan merhaba diyoruz ve bugün çok genç, çok yeni ve aynı zamanda ilk kez bir televizyon programına çıkan bir konuğumuz var şu anda stüdyomuzda.
1: Çok heyecanlıyım ama seninle olduğu için çok mutluyum.
0: Melis Köksal. Hoş geldin Melis'ciğim. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerine. Bir uğurumuz da vardır bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. İlk kez benim programlarıma çıkan çok fazla konuğumuz ve çok fazla arkadaşım oldu. Ve birden fazla kez de çok uğurlu geldin dediler. Dilerim uğurlu gelirim.
1: Nicesine hep beraber olsun dilerim.
0: Hep beraber olsun. Şimdi çok fazla sormadığım bir soruyla başlayacağım. Çünkü ilk yayının olduğu için bu soruyu sana sormak istiyorum. Seyircimiz de elbette senin takipçilerin, müzikseverler seni çok yakından biliyorlar ama seyircimiz ilk kez tanıyacak. Melis Köksal kimdir?
1: Melis Köksal kimdir? Antalya doğumluyum. 10 yaşında klasik gitarla başladım eğitimime. Küçükken sesimiz pek oturmadığı için solfej, gitar, piyano ile devam ediyoruz. Akabinde ailemle bir iddiaya girdim. Dedim ki ben konservatuvar istiyorum. Yani bunun hobi olarak kalmasını istemiyorum. Babam da dedi ki peki, yani bu kadar güveniyorsan kızım kendine, o zaman birincilikle gir. Birincilikle girersen kabulüm. Yoksa kazandığın diğer dedi fakülteye gidersin. Yaptım.
0: İnanılmaz.
1: Boğa inadı diyebiliriz.
0: Ben de boğa mı koç mu diyecektim.
1: Boğa inadı
0: ikisi
1: diyebiliriz.
0: İkisi de yapar çünkü. Onlara bir yapamazsın de yaparlar. Çok ilginç. Baban acaba bunu nasıl olsa birincilik en hedefe en yükseğe koydum. Belki de olmaz diye mi söyledi? Yoksa bayağı bir teşvik etmek için mi söyledi?
1: Sinirlendirirsem en iyisini yapar diye söyledim.
0: Tanıyor seni, çok iyi tanıyor. Harika bir şey. Yani yıllardır bunun tebrikini alıyorsundur ama ben ilk kez karşılaştığımız için ben seni bir tebrik ediyorum öncelikle.
1: Teşekkür ederim.
0: O aşamayı nasıl geçirdin? O hazırlık aşamasını nasıl geçirdin? Hiç böyle bir şüphe ettin mi kendinden yoksa zaten biliyor muydun sonucu?
1: Yani hocalarımla görüşüyorlarmış o esnada. Aynı briefingi hocalarıma da vermiş. Beni yetiştiren, hazırlayan hocalarıma. Demiş ki ısrarla yapamazsın deyin. Ne zaman tereddütlü görürseniz zaten vesaire sinirlenecek, daha çok çalışacak. Sonrasında girdim, kazandım birincilikle çok şükür. Arkasından bu sefer okuldaki hocalarım şey dediler, hani tamam birincilikle kazandın. Hani bunda ÖSS puanının yüksek oluşu da vardı. Birincilikle bitiremezsin. Dedim ki peki, ona da peki. Birincilikle de bitirdim.
0: Şimdi ben şimdi sana nasıl davranacağımı bilemedim. Şu anda programımızda müzik arası veriyoruz. Daha doğrusu müzik bölümüne geçiyoruz. Söyleyemezsin.
1: Peki.

0: Söyleyemezsin tabii ki. Ben espri olsun diye yaptım. Söyleyebileceğini artık biz bu yaşında yetişkin halinde çok iyi biliyoruz.
1: Çok teşekkür
0: Yetişkin
1: ederim.
0: halinde de hala müzikal anlamda soruyorum. Madem ki bir müzik programındayız ve müzik kanalındayız. Müzikal inadın devam ediyor mu? Mesela şu anda kafana koyduğun bir hedef var mı? Ya da sana şu an yapamazsın dedikleri bir takım söylemler var mı?
1: Yani şeyi çok sık duyuyordum ilk geldiğim yıllarda İstanbul'a özellikle. Hani işte diğer şehirlerden çok fazla İstanbul'a giden var. İşte herkesin sivrilebileceği, herkesin en yukarıya çıkabileceği hani vesaire. Orada hani çok insan da tanımıyorsun. Her seferinde şey dedim, peki bir sonraki level'da tekrardan görüşürüz. Yani kendimi zorlamayı
0: Seviyorsun.
1: çok seviyorum. Misal veriyorum hani çok zor bir şarkı buluyorum. Üzerine ısrarla gidiyorum. Tabii bu geceleri ciddi anlamda uykusuzluk olarak geri dönüyor. Çünkü herkes mışıl mışıl uyurken benim orada kafamda tamam yarın da bu dile geçeyim. Mesela konservatuvarda dört dilde söylüyor olmamız mühimdi. Ben dedim ki kimse yaklaşamasın yani arkadan. Ben bunu beş yapayım. O beş altı oldu, yedi oldu, sekiz oldu. Diyorum ki hani sekiz dilde şu an hani ülkede söyleyen var mı? Ya da işte tarzları hani genişletmeye başladım. İşte operadan pop, arkasından rock, işte caz vesaire, işte TSM. Geliştirdikçe içeriden farklı bir canavar çıkıyor. Yani o çok doyumsuz bir şeye dönüşüyor bir yerde. Şu anda 10 dilde ve 8 tarzda söylüyorum.
0: Çok güzel.
1: Canavar galiba ben son nefesi vermeden durmaz gibi. O yüzden savaşmaya devam, inada devam, inada devam
0: Durmasın
1: kısmındayım.
0: bence. 10 lisan, 10 dilde, 8 ayrı türde şarkı söylüyorsun. Bu lisanları bana sayar mısın bir?
1: Türkçeyi bir kenara koyaraktan İngilizce, İtalyanca, İspanyolca,

0: Fransızca, Almanca, Azerice, Yunanca, Rusça ve Latince.
1: Bir de Türkçe. Ben bir de
0: Ha,
1: saydım
0: 11
1: ben
0: mi
1: de. Ne
0: yaptın?
1: oldu? Ha,
0: Olabilir.
1: bir de sen söyledikçe ben de parmak hesabıyla sayıyorum. Bir dakika.
0: Çaktırmadan ben
1: İtalyanca.
0: de burada yapıyordum.
1: Peki bu lisanlara hakim misin yoksa şarkı söylerken mi sadece hani güzel ezber yapabiliyorsun?
0: Söyledikçe gelişiyor. Bir de aslında hani bisiklete binmek gibi
1: Gibi.
0: derler ya yabancı dil için. Mesela üniversitedeyken sürekli olarak hocalarımla da hani konuşabildiğim, bölüm arkadaşlarımla da konuşabildiğim için İngilizce zaten hani Türkçe
1: Gibi.
0: gibiydi. Sonrasında İtalyanca'ya çok aşık oldum. Yani Latin aşkımı fark
1: Evet.
0: ettim. Ve hani çok müzikal, çok şiirsel diller hani işte İtalyanca olsun,
1: Fransızca.
0: İspanyolca, Fransızca hani aşk kokuyor gibi bir
1: Evet.
0: yerden. Hani şiir yazmayı zaten çocukluğumdan beri sevdiğim için o belki de ezbere kolay kolay oturdum bir baktım İtalyanca'yı da aynı şekilde konuşmaya başladım. Ama hani şu an dersen ki akıcı bir şekilde konuşur musun? Zannediyorum o bir ayımı tekrardan alır.
1: Harikasın. Daha ne olsun. Bu arada
0: Bir bisikleti tekrar bir iteklemek gerekir yani.
1: İtalyanca ve Fransızca günlük dilde bile konuşurken bir sipariş verirken bile bana benim kulağıma şiir okumak gibi ya da
0: Değil mi
1: şarkı
0: öyle?
1: söylemek gibi geliyor. Dediğin gibi aşk kokuyor. O
0: Aşk
1: zaman o aşk
0: kokuyor.
1: kokusunu boğazın serin sularıyla beraber biz de tüm Türkiye'ye gönderelim. Bir Fransızca şarkıyla devam edelim. Ne dersin?
0: Şahane olur.

0: Müziğin ritminde Melis Köksal'la ritim tutmaya devam ediyoruz. Çok güzeldi bu arada. Ağzına
1: Çok
0: sağlık,
1: teşekkür
0: yüreğine
1: ederim.
0: sağlık. Şarkın çok keyifliydi. Bir de dedin ki 8 ayrı tür. Yani lisanları bir tarafa, bir cebine koymuşsun. Bir de 8 ayrı türü de diğer cebine koymuşsun. O türler neler?
1: Yani operayla
0: Başladın
1: başladım.
0: zaten.
1: Hani 10 yaşımda ilk Gece Kraliçesi'ni izlediğimde vurulmuşa döndüm. Hani o kadar etkilendim ki yani Gece Kraliçesi'nden ayrı, Pamina'dan ayrı, Papagenolardan ayrı. Dedim ki hani opera, evet galiba gelme sebebi.

0: sebebim bu. Yani bir şekilde hani ruhum çünkü böyle aşkla tutuştu. Ama bir diğer yandan da hani Türkiye'deyiz. İşte annem evde sürekli pop dinlerdi, TSM dinlerdi. Babam daha hani klasik dinlerdi. Bazen evde bir anda böyle rock and roll başlardı.
1: Kültür
0: Yani
1: şoku.
0: oradan oraya savrulurken aslında hepsi böyle galiba küçüklükten oturmaya başlamıştı. Yani annemle kahvaltı esnasında işte güzel Sezenler, işte Sertaplar söylerken bir anda işte babamla kendimi işte Şebnem Ferah söylerken ya da işte rock and roll dans ederken buluyordum. Babaannemlere, rahmetlilere gittiğimizde orada böyle
1: Rahmetler.
0: şahane TSM eserleri dinliyorduk. Bak bunları da böyle söylersin, bunları da böyle söylersin falan diye. Bir diğer yandan işte arabada başka bir yere giderken babam şey diyordu. Bu da caz. Daha da zordur. Bu konuda da ilerle. Sonra liseye geçtiğimizde artık işte R&B'ler, funk'lar dinlenmeye başlamıştı. Onlara da geçtim. Bir de acı sever, hüzün sever bir yanımız
1: Oraya
0: var.
1: da girdin mi?
0: Oraya da girdim. Hatta dediler ki yani gir oraya da gir. Dedim ki tamam peki arabesk de çalalım, arabesk de söyleyelim, onu da öğrenelim. Lan derken tek bir potada nasıl yorumlayabilirsem hepsini eritmek için hala her gün çalışmaya devam ediyorum.
1: Harika. Türkiye mozaiği gibiymiş adeta sizin aile.
0: Gerçekten.
1: Gökkuşağı
0: Kültür
1: gibi. Kültür
0: şoku mu,
1: şoku mu, mozaik
0: mozaik
1: mi, gökkuşağı mı, her renk var.
0: Evet.
1: Bu da senin çok renkli bir kimse olmana sebebiyet vermiş. Kostümün gibi adeta.
0: Çok teşekkür
1: İçin
0: ederim.
1: dışına yansımış. Bugün de öyle diyebilir miyiz?
0: Yani
1: Bilerek
0: rengarenk
1: olmasa
0: olmayı çok
1: da.
0: seviyorum. Gökkuşağı gibi hepimizin farklı farklı renklerde hep beraber bir araya
1: Evet.
0: geldiğimizde çok daha şahane bir mozaik oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hele ki hani Türkiye'deyiz, bu konuda da çok şanslıyız.
1: Evet. O gerçekten bu konuda cevher bizim ülkemiz. Peki bu saydığın türler arasında gönlünde yatan aslan bir başrolün var mı?
0: Rock'n'roll.
1: Öyle mi?
0: Hocalarım özür dilerim. Operadaki hocalarımdan özür dilerim. Rock'n'roll. Yani o bahsettiğim tatlı canavarı galiba en çok o. Tamam. Dedirtebiliyor. Diğerlerinde biraz daha hani naif. Ama rock'n'roll'da evet. O canavar biraz sakinleşiyor
1: Canavar söylemine rock'n'roll zaten daha çok uyuyor.
0: galiba.
1: Ama bugün naif kimliğinle buradasın. Piyano eşliğinde seni dinliyoruz ve keyifle dinleyeceğiz yine.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Melis'cim gökkuşağı gibisin dedim sana. Adeta Türkiye mozaiği sizin evde çatı altında birleşmiş gibi bir söylemde bulunduk az önce. Bunların hepsinin birleştiği bir projede yer almak ister misin? Ya da böyle bir proje fikri var mı hayatında, kariyerinde?
1: Bunu İstanbul'a geldiğim ilk senelerde 2016-2017'de bir denemek istedim. Hani Melis'le dünya turu mu yapsam, Retro of World Tour mu yapsam? Çünkü hani 80'lerden başlayıp günümüze uzanan böyle bir proje çok güzel olur diye düşündüm. Birkaç kez de denedim ama şeyi gördüm. Yani her şey çok güzel aktı ama hani çok fazla yabancı değildi. İşte bize daha fazla mesela 90'lar pop verir misin? Bize işte 2000'ler rock'n'roll. Ama hani Türkçeden biraz daha fazla ilerleyelim mi dediklerinde dedim ki hay hay. O zaman 80'ler 90'lar daha fazla Türkçe dedim. O biraz rafta bekliyor ama bunu çok daha hani böyle müzikal bir şovla, senin de bahsettiğin gibi yani dansçılarla çok daha büyük bir prodüksiyonda evet
0: Çok keyifli olur.
1: hayata geçirmek niyetimdir. Evrene de buradan göndermiş olayım sorun üzerine.
0: Göndermiş olalım. Bu programdan göndermiş olalım. Bunu sen yapmayacaksın da kim yapacak? Hem eğitimin olsun, hem renkli kişiliğin olsun,
1: Çok
0: hem
1: teşekkür
0: müzikal
1: ederim.
0: anlamda gökkuşağı gibi oluşun olsun. Bence bunu kesinlikle sen yapmalısın. Peki hiç türüm demediğin, asla bu ben değilim, yakınından bile geçmem dediğin bir tür var mı? Şimdi o türden senden şarkı isteyeceğim. Yok yok, istemeyeceğim.
1: Bir an
0: Ona
1: geldi
0: göre.
1: aklıma bir şeyler.
0: O yüzden de söylemeyeyim dedin ama yok, söyle istemeyeceğim.
1: Yani bütün tarzların hitap ettiği farklı kitleler var ve buna kesinlikle saygı duyuyorum. Bir de hani Z kuşağı işte arkadan gelen sigmalar mı diyoruz onlara? Bir kuşak daha
0: Sürekli
1: geliyor,
0: bir
1: arka
0: şey
1: arkaya
0: geliyor
1: sürekli
0: arka,
1: bir şeyler
0: isimler yeni
1: geliyor.
0: isimler, yeni
1: Yani
0: terimler.
1: ben belki anlayamıyorumdur diyorum. Hani çok böyle magazinsel ya da birini eleştirmek kesinlikle hani
0: Elbette.
1: yani haddime görmem öyle bir şeyi. Ama misal veriyorum hani bir hav
0: Evet.
1: hav
0: Çok güzel değil mi?
1: dinlemeye çalışıyorum. İnanılmaz eğleniyorlar. Bayılıyorum o eğlenceye de bayılıyorum. O enerjiye de bayılıyorum. Sonra diyorum ki hani sahne konserlerde falan istek de geliyor
0: Hav
1: mesela. Yani işte hav hav ya da işte vesaire. Diyorum ki hazırlayacağım peki. Sonra arkaya gidip kuliste bir kara kara düşünüyorum. Diyorum ki yapamaz. Gerçekçi o. Hav hav çıkıp mesela söyleyemezsin. Anlamaya çalışıyorum. Henüz oraya giremedim galiba.
0: yani havlama bence. Yani bunu buradan milyonların
1: Özür
0: gözü
1: dileriz
0: önünde özür
1: arkadaşımıza.
0: dileyerek, ama doğru bildiğimizi ister sevin ister sevmeyin, bizi ister beğenin ister beğenmeyin, doğru bildiğimizi söyleyelim. Sen bence şakımaya devam et.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.

0: Şimdi tarzının dışındaki türlerden bahsettik. Onlar da bir tür mü bilmiyorum ama sen aslında çok güzel bir söylemde bulundun az önce. Yapanlar okey anlamaya çalışıyorum. Ama dinleyenler eğleniyor anlıyorum ama yapanları pek anlamıyorsun gibi bir his uyandı bende. Doğru mu uyandı?
1: Yani hepsini anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım yerde diyorum ki tamam serbest bırak. Hatta sevgili Yıldız Sibel'in böyle bir şeyi vardı. Herkesi anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım yerde anlayamıyorum demek ki diyorum. Serbest bırakıyorum, akışı
0: Sezen
1: bırakıyorum.
0: Aksu'nun vardır asıl söylemi anlamaktan öleceğim diye. Ben ölürsem yani günün birinde hepimiz gibi ben ölürsem anlamaktan öleceğim diye bir söylemim var. O da biraz zor bir şey ama bir sanatçıda da o empati tarafının da olması gerekiyor galiba.
1: Olması gerekiyor. Bir yana biz fazla empatlıktan hatta çok yoruluyoruz bile diyebilirim.
0: Değil mi?
1: Çünkü her şeyi o kadar yüksek hissediyoruz ki bir süre sonra hani önce sen yanmadan karşı tarafı ya da etrafını
0: Evet.
1: aydınlatamazsın. Hamdım, piştim,
0: Piştim.
1: yandım,
0: Sustum.
1: sustum. Yani ilk başta onu hissediyoruz. O içeride demleniyor. Bu esnada çok üzüledebiliyoruz, çok hırçınlaşabiliyoruz. Sonra eğer ki onunla da bezenmişsek, o yetenekle de bunlar demlenip kaleme dökülüyor ve o esnada kendi şarkılarımız çıkıyor. Onun için de her zaman minnettarım diyebilirim açıkçası.
0: Kendinde bu ilk kaleme ve yazıya dökülme anını keşfettiğin zaman ne zamandı?
1: 10-11 yaşlarımda şiir yazmaya başlamıştım. Yani aileden gelen sürekli bir hani kitap okuyalım, kitap okuyalım. İşte bugün neleri okudunuz çocuklar, bu hafta neleri bitirdiniz çocuklar. Hani sürekli verilen bir hani kitap okuma ödevi okulun derslerimizin dışında vardı. Ve

0: Erkek kardeşim de ben de anne ve babamıza teşekkür ederim. Bunu o kadar güzel aşıladılar
1: Ne
0: ki
1: güzel, ne mutlu.
0: mesela kardeşim daha sayısala döndü o kitaplar ve hani ilgi alanları sebebiyle. Ben de tamamen edebiyata, şiirlere döndüm. O şiirler lise çağına geldiğimde ve galiba demlenme süreci ya da hafif böyle o pişme başladığında bir anda şarkılara, yani rüyaya yatma gibi değil de uyuyorum, gecenin köründe kalkıyorum, aklımda şarkıyla uyanıyorum.
1: Harika.
0: O zaman da hani öğrendiğim kadar, hani ne kadar birikimim ya da eğitimim varsa, ne kadar el veriyorsa not almaya başladım. Yani 15-16 yaşına falan tekabül ediyor. Sonrasında İstanbul'a geldiğimde de dedim ki ben bunları hayata geçireceğim. Hayata geçireceğim. Ama hani soruna yönelik 15-16.
1: Yaşlarında başladı. İlk
0: Evet.
1: yazdığın şiiri hatırlıyor musun? Çocukluk yıllarında.
0: İlk yazdığım şiirle ödül aldığım için. Ama ödül de hani ilkokul ödülü. Yani işte orada
1: Hep
0: takılmış
1: ödüller,
0: bir
1: ödüller.
0: hani
1: Nazar boncukları, ödül seviyorum ben.
0: ödül seviyorum.
1: Benim olayım ödül.
0: Ödüle
1: Evet. Senin mekanizm sürümün öyle yapılmış yani. Ödüle
0: Gerçekten.
1: koşullu.
0: Babacığım.
1: Daim olsun bu arada.
0: Amin diyeyim. Yani orada hani ödül dediğimizde işte küçük takılan işte bir madalyadır, bir işte plaket
1: Ne güzel
0: verilmiştir. Ve
1: motivasyon ve
0: ama hani
1: sonuçta ödül.
0: çocukları güzel beslediğini düşünüyorum ya da düşünüyordum belki de. İlk şiirim ya 10 ya da 11 yaşımda orman haftasında ormanlar için
1: Şiiri hatırlıyor musun?
0: yazmıştım.
1: Sen biraz düşün. Düşünürken şarkı da söyle çünkü ben sende öyle bir potansiyel gördüm. Şarkı söylerken dans da edersin. Bu arada başka bir şarkı da yazarsın bunları yaparken. Arada konsere de çıkarsın, üstüne ödül de alırsın, gelirsin. Bir sonraki anonsta buluşuruz.
0: Deneyelim.

0: Şimdi Melis'in babası bizi izliyorsa anneye de babaya da sevgiler gönderiyorum. Sevecek beni, aferin diyecek. Böyle yap Melis'e inat ettir diyecek. Babanın ruhu içime kaçtı şu anda diye. Hepsini yapabilecek bir potansiyel gördüm sende. Çok kısa hatırlıyorsan alabilir miyiz senden orman şiirini, yoksa gitti mi tamamen hafızada?
1: Gitmiş olabilir. Dans
0: Artık.
1: bir hani dans ediyorum bir yandan.
0: Bir yandan yeni şarkı
1: Bir yandan
0: yazıyorsun.
1: yeni şarkı yazarsın dedin. Hemen arada bir şeyler karalamaya çalıştım.
0: Çalıştın. Bir
1: Gitti.
0: yandan şarkı söyledin.
1: Bir yandan şarkı
0: Bir yandan
1: söyledim.
0: televizyon programındasın. Gitmiş olabilir diyorsun. Peki zaten.
1: Bundan da olabilir. Güzelliğinden büyülenmiş de olabilirim. Bilemiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Peki'ye piki dedim o yüzden. Heyecan yaptım. Heyecanlandım
1: Benim
0: gitti
1: heyecanımın
0: Fatına.
1: yanında hiçtir.
0: Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Sen de çok güzelsin. O zaman günümüze
1: Teşekkür ederim.
0: gelelim. Günümüzdeki projelerinden bahsedelim. En yakın zamanda planların nedir? Müzikal anlamda, kariyerinle ilgili.
1: Sensiz ruhsuz bedenim bu açıdan benim için yol arkadaşlarım için ilk göz bebeğimiz oldu. Niyetim hani hepimizin de hayali bunun çok daha geniş kitlelere ulaşması ki bu açıdan da bugün hani sizlere konuk olmak, sizlerle beraber olmak benim için çok değerli. İlk göz bebeğimiz için de
0: Çok
1: çok
0: teşekkür ederim.
1: değerli. Bundan sonrasında yine birkaç slow şarkılarımdan daha yapıp galiba bir ters köşe, o anlayamadığım dediğim şeyi yapıp bir rap düeti düşünüyoruz.
0: Oo, onu da bir anlayayım.
1: Onu da bir anlamak isterim
0: İçine
1: diyerekten.
0: girmeden anlaşılmıyor. Harika.
1: Hani meydan okumaksa peki diyerek bir rap düeti düşüncemiz var. Bir de daha önce de bahsini geçirdiğimiz bu Melis'le dünya turu üzerine bir şeyler yapmak isterim. Daha fazla insana kavuşmak her zaman en büyük duam, en büyük dileğim.
0: Harikasın. Dilerim öyle olur. Bence bu yolculuk oraya doğru gidiyor zaten. Sahne senin için ne ifade ediyor? Sahnede böyle, çünkü az önce biz çekim arasındayken şöyle bir şey duydum, böyle kulak misafiri oldum. Dedin ki sahne gibi değil, çekim biraz daha farklı, çok
1: Değil.
0: heyecanlandım dedin. Sahne o zaman evin gibi muhtemelen senin.
1: Ruh evim. Yani bu soruya tek cevabım hep kalbimden gelen aynı şey oluyor. Ruh evi. Çünkü sahneye çıktığım an yani öncesinde heyecan oluyor. Öncesinde de sürekli bir trafik, bir telaş vesaire. Hani bunlar hep oluyor ki belki bininci sahnemi yapmışımdır. Belki 5000.sini yapmışımdır. İlkinde nasıl heyecanlandıysam bugün akşamkinde yine heyecanlanırım. Bundan sonrasında da böyle olur. Bir de hani çok böyle usta, duayen sanatçılarımızın da röportajlarını hani dinlediğim zaman diyorlar ki o heyecan bittiği zaman sahneden iniyorsunuz. Zaten o heyecan orada bitiyor. Ama sahneye çıktığım anda mesela o heyecan bitiyor. Yani ben baya astrale bağlanır gibi öyle ilahiyle kanalıma tık bağlayıp sonrasında artık hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir tedirginlik ve sadece akışta aşkla akıyorum. Ama çekim öyle değilmiş. Ha çok şükür ki sizlerle beraberim. Enerjin o kadar güzel ki.
0: Çok teşekkür ederim. Senin de öyle.
1: Yani ilk olmasına rağmen heyecanım hemen birkaç dakika sonrasında dedim ki tamam şahane bir yerdeyim. Şahane bir güzellikle karşı karşıyayım.
0: Ne mutlu bana. Çok
1: Ne
0: teşekkür ediyorum.
1: mutlu bana.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Hem bu kadar başarılı, hayatı ödüllerle dolu bir müzisyenle karşı karşıya olduğum
1: Estağfurullah.
0: için ödül gibi geldin bize de. Daim olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarıların
1: Çok
0: artarak devam
1: teşekkür
0: etsin.
1: ederim.
0: Hem
1: Hep
0: bu kadar
1: beraber.
0: harika

0: ses dinlediğimiz için hem de seni daha yakından tanıdığımız için kırmadın geldin. Ayağına sağlık, ağzına sağlık.
1: Davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Nicesine hep beraber sağlıkla, mutlulukla diyorum.
0: Nicelerine. Melis
1: Çok sağ olun.
0: Köksal'la beraberdik efendim. Bugün Melis Köksal'ın o harika sesiyle notalarla dans ettik. Kelimeleri de dans ettirdik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte, kendi gününde, kendi saatinde Melike ile müziğin ritminde buluşmak üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın.

Saygıdeğer TRT Müzik izleyenleri ve stüdyomuzdaki çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok kıymetli konuklarımız var. Fazla sözü uzatmak istemiyorum ve kıymetli partnerim, sevgili abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Allah'tan aşağı hele ki varsınız. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında izleyen değerli dinleyenlerim. Saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi sunuyoruz. Değerli kardeşim Hamdiye Erol'la beraber. Nasıl böyle bir ikili? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu alkışa 3 günlük gelin bilene yerinden kalkmaz ona göre. Canlar teşekkürler.
1: Sağ olun,
0: Canlar,
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Ve hemen çok sevgili misafirlerimi davet etmek istiyorum, değerli kardeşlerimi.
1: Mustafa ve Müslüm Eke.
0: Güzel bir alkışlar.

0: Harikasınız. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Orkestramızın ellerine kollarına sağlık efendim. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: canım
1: ederiz.
0: Canım arkadaşlarım. Vallahi ne iyi ettiniz geldiniz. Ne mutlu sizleri böyle
2: ben
0: burada görmek.
2: Ben ilk olarak hemen bir soru soracağım. Bak ilk olarak sorayım. Her zamanki gibi. Yolculuk nasıl geçti?
1: Evet. Çok iyiydi.
0: Türkiye televizyonlarında bir ilk bu soru. Evet. Yolculuğunuz evet. Nasıl geçti?
1: Size gelen yollar gayet keyifli.
2: Canımsın benim. Bu evet, lafa lütfen güzel bir alkışlarınızı rica edeyim.
3: Teşekkür ederiz.
0: Hoş geldiniz. Buyurun isterseniz. Selahattin evet, abicim oturalım. Peki, öyle canım. Devam buyurun, edelim. Canım. Evet, arkadaşlar yani sizleri nasıl anlatmak lazım çok bilmiyorum ama hakikaten hem müzikalitenizle, hem sanatsal duruşunuzla, kişiliğinizle, karakterinizle soyadınızı adeta bir marka haline getirdiniz. Vallahi herkese nasip olacak
2: ama
0: bir şey değil, bu tebrik ediyorum
2: biliyor
0: yürekten.
2: Musunuz?
0: Buyurun.
2: Özellikle ve özellikle gençlerimize halk müziğini sevdirmemiz lazım ve değerli kardeşlerim hakikaten... Hakikaten sevdirdiler. Gözlerinden öpüyorum. Tek kelime.
0: İyi ki varsınız. Evet, alkışlar ederim, Mustafa ve Müslüm Eke için gelsin efendim.
4: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Evet, çok sohbet etmeden daha çok formatımız gereği müzikle devam ediyoruz. Olur. Ama eserle devam ettikten sonra yine sizlerle sohbetimize devam edeceğiz. Evet.

0: Bravo.
1: Canım
0: harikasınız.
1: Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza
0: nefesiniz,
1: sağlık.
0: Deliniz dert görmesin.
1: Evet. Hamdiyeciğim, sıra sende herhalde.
0: Yok, ben konuklarımızı bugün biraz yoralım istiyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet, Selahattin abicim.
1: Madem
0: müsaade var mı? Yorabilir miyiz size?
2: Tabii, tabii, zevkle.
0: Ya hazır sizi bulmuşken bol bol söyletelim istiyoruz yani, evet, mümkünse. Evet. Ne seslendireceksin?
2: Evet, bir Tunceli türküsü, Ovacık türküsü. Efendim efendim, canım efendim. Sözleri Virani'nin, müziği de Firik Dede'nin. Çok güzel bir türküdür. Onu seslendirmek istiyorum.
0: Haydi bakalım, keyifle dinliyoruz. Canım. Alkışlarınız Müslüm Eke için.
3: Mikrofonumu ben çok az burada duyabilir miyim?

0: Müslüm Eke.
1: Çok teşekkürler canım benim.
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
0: Yüreğine, nefesine, sözüne, teline sağlık.
1: Evet, hemen bekletmeden.
0: Evet, evet, ben sıra de sende. Sunam senden evvel vadem yeterse diyeceğim. Çok sevildi. Umarım dinlemeyenler de severek dinlerler. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık canım
1: benim. Ben teşekkür ediyorum. Alkışların en büyüğü orkestramız için gelsin. Kıymetli şefim Selçuk, Murat Kızılateş ve kıyamda bütün arkadaşlarımız için.
0: Evet, benim teşekkürlerim olacak. Can hemşerilerim burada özellikle dernek başkanımız Sayın Süleyman Kürkçüoğlu,

0: Efendim sağ olsunlar, lütfettiler. Bir sürü değerli hemşerilerimi sağ olsunlar. Çok teşekkürler canım hemşerim.
1: Yalnız
0: benim benden 10 yaş büyük olmasına rağmen hala daha genç görünüyor. Profesör Doktor Türker Eroğlu halk müziğini, daha doğrusu ben Elazığ türkülerini onunla tanıdım. Çok teşekkürler, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. O da aramızda oturuyor. Ve Bitlis'ten Erdem kardeşim teşrif ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Binlerce teşekkürler ediyorum. Ayrıca Bitlis balı da getirdiler. Candan teşekkür ediyorum. Ben niye zahmet ettim? Bir 50 kilo getirmiştim. Biraz daha fazla olsaydı millete dağıtırdım. Bitlis balı deyince artık orada duruyor akan sular. Efendim ben bir teşekkürümü daha etmek istiyorum. Dekorumuzu nasıl buldunuz? Güzel değil mi? Evet. Bu birimleri canım benim sağ olsun bize hiçbir şekilde, her zaman dediğim gibi bila istisna, evet, Murat Tunç kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun Malatyalı hemşerime diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi okuyacağım türkü çok sevdiğim değerli kardeşim Altan Bağış. Son zamanlarda siz de farkındasınız. Gerçi türkü daha yeni yerini buldu. Çok eski türkü ama o kadar içimden geldi ki okumak istiyorum. Altan Bağış kardeşimin, diyorum ki Yasemen, ama inşallah Altan bir Yasemen daha çıkar. Onda ben talep olurum. Bak 37. CD'mi hazırlanıyorum. Bundan sonra şöhret olacağım. Evet.
1: Alkışlarınız Selahattin Alpay için.

0: yasalar.
1: Ya bu nasıl bir yasemenmiş? Bu nasıl bir yasemenmiş? Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun efendim.
2: Evet. Harikasın abi. Nefesine yüreğine sağlık. Evet. Her isme bir sağlık, eser sağlık vardır herhalde. Ama benim ismime çok zor.
1: Efendim?
2: Benim ismime çok zor.
1: Neden?
2: Yasemen var. Ayşe evet var. Fatma var. Ama Hamdiye olmaz. Çıkmaz.
1: İstisna bir şey.
2: Bilmiyorum artık yani.
1: Allah'tan adın Hamdi, yani ne diye Hamit olmak.
2: Hamdiye.
1: Güzel. Her şeyin.
2: Öyle.
1: Eğer bir isim verilmişse mutlaka onun bir rahmani bir şekli vardır.
2: Muhakkak vardır.
1: Değil mi konuklar?
2: Sürayet eder evet derler anlamı
1: evet
2: da.
1: Çok evet teşekkürler. Sağ olun.
2: Sevgili Mustafa, son zamanlarda çok güzel bir eser yayınladın, dinleyicilerimizle buluşturdun. Evet. Ve bir ilk gerçekleşti senin sayende. Yapay zeka ile ilk Türk Halk Müziği klibini
3: evet
2: çekmiş oldun değil mi? Biraz bahseder misin bize?
3: Evet, yapay zeka teknolojisi kullanılarak bir klip oluşturduk. Tabii içerisinde normal teknolojiyle çektiğimiz görüntüler de vardı. Biraz çağı takip ediyoruz galiba diyebiliriz. Her iki kültürü bir arada iletmeye çalıştık. Dönüşler de çok güzel. İnsanlar
2: harika
3: bayağı
2: bir klip.
3: Beğendiler.
2: Hakikaten yani. Oradaki dedeye zaten
3: evet
2: bayıldım ben. Yani. Bu kadar,
3: kadar
2: gerçekçi.
3: O kadar zor ki aslında.
1: Bu yapay zekanın hiç mi hatası yok?
3: Kul yapısı sonuçta.
4: Kul yapısı her şey olabilir.
3: Her şey olabilir.
1: Değil mi yani? Evet.
2: Ama harika.
3: Yapay bir kere.
1: Evet. Yapay evet. O da kul yapısı. Tabii. Değil mi? Evet.
2: Aynen.
1: Evet canım şimdi.
3: Müsaaden evet olursa bir Malatya'ya gitmek istiyoruz.
1: Oo, tabii ya. Ayıp söylemesi şeref duyarız yani. Evet. Malatya deyince bir çapik beklerdim ama yani. Evet. Neyi okuyoruz? Pardon. Evet, özür dilerim.
3: Bir Arguvan Uzun Hava okuyalım istiyoruz evet başta. Bey Dağı'ndan yol aşırım.
1: Çok güzel. Peşin.
3: Hasan Durağ'a
1: evet
3: yad edeceğiz. Sonra da abim devam etsin. Böyle evet,
4: sonrasında da sizin derlemeniz Kayanın Dibinde Mal mı Yayılır?
1: Vay vay vay.
2: Haydi
1: vay
2: bakalım.
1: Vay.
2: Alkışlarınız Mustafa Ekebe Müslüm evet Eke için. Evet.

0: Çok teşekkür ediyorum. Alkışlar Mahsun Şerif'e gelsin. Mahlasını okuyamadık ama.
1: Evet.
0: Çok teşekkürler.
1: Efendim, her şeyden evvel bir şey hatırlatmak istiyorum. Göstermiş olduğunuz genel anlamda gerek ekran başlarında gerek sizlerin bize göstermiş olduğunuz teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. Candan teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
0: İyi ki varsınız.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ve bu ara sürpriz. Efendime söyleyeyim, Türker Hoca. Şöyle diyorum. Aman mezarımı derin edin. Kışlara doldu bugün. Tam vuram rebab oldu. Dön beri dön, yüzün göreyim. Kimdi bu? Lakabıyla söylüyorum. Bekçi Baku ve Baki Yurtsever. Rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Ve şu anda Ramazan kardeşim, yani oğlu, eşi ve torunu burada. Ben bunu böyle spontane oldu. Acaba hoca ne diyorsun? Böyle bir kritik rahmetlikten okumak istiyorum. Evet. Evet.

0: Harikasınız.
1: Bir ayağa kalkar mısın? Bir ayağa kalkar mısın? Evet, güzel kardeşimi de güzel alkışlarınız olsun. Çok teşekkürler. Sağ olasın, var olsun diyorum.
0: Nefesin sesin dert görmesin abicim. Sevgili Mustafa, çok güzel bir ses söyleyeceksin. O kadar çok seviyorum ki bu eseri. Zevkle dinleyeceğim ya. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz diyeceğiz.
2: Şimdi bir sürpriz yapacağız size.
3: Bir sürpriz de bizden.
2: Evet.
3: Bu
0: sürprizler akşamı.
2: Biz şimdi jenerasyon olarak hep böyle ustaları görme fırsatımız oldu. Baktık bir ustamız Selahattin abi sürpriz yapıyor. Şimdi biz de bir sürpriz yapmak istiyoruz.
3: Hadi bakalım. Bir sürpriz de bizden, evet.

0: Harikasınız. Evet, hemen sözü çok uzatmadan Mustafa, sen oku bizim için bir şeyler. Çünkü çok az vaktimiz kaldı.
1: Büyük Ozan Aşık Davut Sulari'den Tercan Sürmelisi diye adlandırılan bir türkü var. Herkes Yozgat Sürmelisi'ni bilir. Ona naziri olsun diye Davut Sulari bunu bestelemiş. Öyle bir iddia var. Şimdi onu bir seçelim.
0: Şahane. Peki, alkışlarınız canım. Mustafa Eke için. Haydi bakalım.

0: Sağ olun. Bravo.
1: Evet. Değerli kardeşim, şefimiz Murat Selçuk Kızılateş'e ve tüm arkadaşlarıma candan teşekkürler ediyorum. Yayında emeği geçen tüm çalışanlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ve yine benim derlediğim güzel bir türküyle final yapıyoruz. Nedir? Bitlis'in önü bağlar.
2: Bağlar. Haftaya evet. Tekrar görüşmek üzere evet. Efendim. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Efendim, sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz kıymetli izleyenlerimiz. İyi ki geldiniz. Sefalar getirdiniz.
3: Teşekkür ediyoruz. Bizim
2: tekrar
3: için olur.
2: Sizleri görmeyi ümit ediyoruz programımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. İyi ki varsınız.
1: Haftaya buluşmak dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Evet.

Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.

15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanoda sevgili dostum Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve Türkiye'nin, dünyanın en önemli perküsyonistlerinden Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün size çok özel, çok sevdiğim, çok vefalı, gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşımı takdim edeceğim. Kendisi hem oyuncu, aynı zamanda çok da iyi şarkı da söylüyor. Yurdaer Okur, hemen yanına gidiyorum Yurdaer'in. Yurdaer'cim. Hoş geldin.
1: Şahanesiniz, sağ olun.
0: Yurdaer'cim hoş geldin.
1: Evet, hoş bulduk Hakan'cığım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Böyle aradığımda böyle beni kalbi karşılıyorsun ya, beni böyle yüreğimden hakikaten yakalıyorsun. Çünkü, sen ne güzel bir adamsın ya.
1: Sen de bilim kabile, sen de öylesin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok enerjin çok iyi, çok samimi. Bana ses edince hemen her zaman beraber
0: teşekkür
1: birlikte
0: ederim.
1: Seninle şarkı söylemek. Bu arkadaş Tolga ile birlikte olmak. Tolga benim tabii konservatuardan da dostum.
0: Tolga'nın zaten maalesef diyorum, maşallah. Tolga'yı maalesef tanımayan yok derdi.
1: Tabii yani.
0: Maşallah Hacettepe, tanımadığı.
1: Hacettepe'li evet, olunca evet öyle oluyor.
0: Çok kıymetli bir müzisyen.
1: Evet.
0: Neler yapıyorsun Yurdaer'cim? Biz bayağıdır görüşmüyoruz.
1: Evet.
0: Görüşemedik daha doğrusu.
1: Evet,
0: biraz benim şeyimden oldu, kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: Çok özlemişsin. Konserler falan, senin oyunlar derken.
1: Evet, evet. Vallahi durdurak bilmiyoruz. İşte yarın da mesela oyunum var. Ertesi gün de var. Geçen hafta Ankara'daydım.
0: Zaten sabah uçakla geldim buraya.
1: Sabah uçakla geldim. İşte İstanbul dışında bir dizide oynuyoruz. Biliyorsunuz Cennet Çocukları TRT'de.
0: Evet.
1: Bir yandan onun çekimleri devam ediyor. O biraz sıra dışı bir rol oynuyorum orada. Yani daha beklentinin çok zıttı bir şey oynuyorum. Benden hep böyle kötü karakterler izledikleri için. İlk kez hayatımda sıra dışı ya sıradan bir baytar, işte ailesi olan, halktan

0: bir adam oynuyorum yani. Çok da mutluyum.
1: Peki neden böyle oluyor ben anlamıyorum. Görüntüsüyle rolü hep farklı oluyor yani. Sen mesela son derece zarif, kibar, böyle yakışıklı, güzel bir adamsın yani. Şimdi kötü adamla ne alakası var abi?
0: Ya o
1: ben işte, kendimden biliyorum yani.
0: Yani, yani bir algı var tabii yani kötü adam deyince hani her şeyiyle kötü. Yani kötü, çirkin, işte fiziksel özellikleri de korkutucu. Halbuki gerçek hayatta öyle değil. Yani gerçek hayatta çok masum gibi görünen, çok kötülük yapan insanlar var. Yani
1: evet, güzel gözüküyor.
0: Hatta o tabii onların zaten kötülük yapabilmeleri için masum da görünmeleri lazım. Diğer türlü karşı taraf da onu nasıl göremiyor oluyor yani. Yani eğer bir, değil mi? Yani mantık doğru, olarak doğru, öyle. Evet. Aslında o yani, algıyı biz yıktık yani şeyle. Belki işte Savcı Turgut karakteriyle o şey algılar çok sevimli, çok böyle sıcak, cana yakın, kendi mesleği olan, kendi işi gücü olan insanların arasında sosyal hayatta gayet başka bir karakter olarak göründüğü için biz de öyle göründük yani, öyle sempatik aslında.
1: Senaryo öyleydi abi falan.
0: Tabii yani.
1: peki şimdi ben bakıyorum repertuara, birazdan da seyircilerimiz de dinleyecekler zaten. Müzikle yakınlığın, müzik sever misin, müzik yapar mısın?
0: Keşke, benim en büyük şeyim yani üzüldüğüm nokta o oldu. Bizim mesela ailede halalarım, amcalarım çok hepsi bir enstrüman çalar, daha çok bağlama çalarlar. Karadeniz bölgesi, Orduluyuz.
1: Ordulu, evet.
0: Babam da çok iyi sesi vardı. Rahmetli çok iyi şarkılar, türküler söylerdi. Hatta rahmetli Kamil Sönmez de sınıf arkadaşlarıdır Ordu'dan, Perşembe'den.
1: Ben Kamil abiye çaldım bu arada.
0: Aa,
1: babam da TRT Ankara Radyosu'nda ut sanatçısıydı. O zamanlar TRT'nin konserleri oluyordu. Ben de Mustafa Sandal'ın araya girdim. Yok, ama.
0: Çok iyi oldu.
1: Mustafa Sandal'ın dedesi Hüseyin İleri. Ben o zaman onun yanında darbuka çalıyorum. Beni de hatta Mustafa Sandal zannediyorlardı ama Mustafa Sandal o zaman meşhur değildi. Ben Mustafa'yı da bu arada çalıyorum biliyorsun. Tolga ile beraber işte Mehmet de var. Mehmet abimiz de var. Diyorum ki bazen Mustafa'ya da bu arada laf arasında diyorum oğlum ben senin dedenle çalışmış adamım. Tamam. O dönemde Kamil abiyle de çalışmıştık. Bayağı bir konserimiz olmuştu.
0: Çok, çok büyük değerler tabii.
1: Ya çok kıymetli yani, insanlar. Bunlar komik adamlardı da. Espiritüeldi. Evet, evet, acayip insanlardı.
0: Neşeli,
1: yani.
0: Sıcakkanlı, içine sığmayan insanlardır. Yani genelde Karadeniz bölgesi öyle zaten. Velhasıl ben hep kendimde bir eksiklik hissederdim. Yani keşke ben de bir enstrüman çalsaydım gibi. İşte bizde de tiyatroya yönelim oldu. Tiyatroda çıktı ortaya bendeki o sanat aşkı diyeyim yani işte. Öyle biz konservatuar yıllarında yani yurtta kalıyorduk. O zamanlar 7-24 okuldaydık yani. Ve çok sağlam, iyi müzisyenlerle sıkı dostluklar kurduk. Bir şekilde solfej dersi aldık. İşte koro dersimiz vardı falan vesaire derken işte bir kulak oturdu, aşinalığı gelişti. Evet.
1: Bazen soruyorlar konservatuara gidelim mi diye. Ben diyorum ki hiçbir şey olmasa bile doğru sesleri duyarsın.
0: Evet.
1: Repertuar yaparsın. Sanat ruhlu insanlarla daha çok karşılaşırsın. Konservatuara evet kesinlikle gitmek lazım ama şunu da ekliyorum diyorum ki yani konservatuara gittiğinden daha çok aslında kimin öğrencisi olduğun da önemli olduğu için bunu dışarıda da ciddi bir şekilde yapabilirsin diye böyle kendimce öğrencilerime ya da bana soranlara söylüyorum. Sen de aynı fikirdesin.
0: Kesinlikle yani tabii kötü ses yoktur. Eğitimli ya da eğitimsiz ses vardır. Hani ses bir şekilde eğitilme her zaman olanaklıdır elbette ki. Ama tabii kulak ve hani bir şey var böyle bir tanrı vergisi de bazı insanlarda oluyor o dediğin. Evet, yani evet. Hiç eğitim almadan da gerçekten çok güzel örnekleri var dünyada da ülkemizde de. Hepiniz yani bilirsiniz tabii ki.
1: Ben o insanlara moral bozucu diyorum.
0: Değil mi?
1: Tabii çalışıyorsun. Adam gel bakayım der. sonra bakmasına da gerek yoktur. Çalar gider insan bir anda böyle tabii kendini. Evet, çok güzel şeyler bunlar Allah'ın vergisi yani, işte. Yani.
0: Evet öyle bazıları işte artık öyle geliyor dünyaya.
1: Sohbet güzel. Ama hadi
0: arada bir şarkı
1: söyleyelim yani.
0: Tamam.
1: Peki. Hadi.

Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste

Acı çektim günlerce, acı çektim susarak. Şu kısacık

0: sanatkarlar, sanatçılar, müzisyenler, oyuncular. Biz aslında bazen diyorum ki biz ne satıyoruz? Biz enerji satıyoruz aslında. Enerjisi olmayanın, hikayesi olmayanın, değil mi? Müziği de olmaz, oyunu da olmaz, sanatı da olmaz. Sana bakıyorum şöyle, hakikaten enerjinle aslında bir bakıyorum diyorum ki ya Yurda biraz durağan. Sonra bir bakıyorum bambaşka biri çıkıyor falan. Çok enteresan ve sürprizlerle dolu bir adamsın abi.
1: Evet,
0: Harika
1: evet.
0: ya.
1: Yani yapı gereği öyleyim. Bir de sonuçta oyuncular aslında saf insanlardır. Yani çocuk saflığı gerekir. Çünkü inandırmak için
0: Evet.
1: herhangi bir şeye inanmak için de o saflık gerekir. Bir şey oynamak için ona inanmak gerekir yani.
0: Doğru.
1: O yüzden bizde oyuncular genellikle saf ve iyi insanlardır. İyi insanlardan iyi oyuncular olur hep, her zaman. Genelde öyledir yani. Bu enerji meselesi de çok tabii insanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
0: Sahneye bir şey kalmayacak.
1: sahneye bir şey kalmayacak. Yani
0: Evet.
1: onları da
0: Evet.
1: gizliyoruz, yani sahneye
0: Evet.
1: bırakıyoruz. Aslında biraz ekonomik kullanıyoruz kendimizi, yani vücudumuzu diyelim.
0: Şimdi oyuncular da tiyatrocular da senin daha doğrusu kulvarında böyle bir şansın var. Yani şimdi ben mesela bir gün TRT İstanbul Radyosu'na gitmiştim o zaman. Böyle bir şeyler anlattım. Sanatçı abilerimiz demiş ki ya bu çocuk normalde ama demiş. Yani öyle şimdi değişik rollere bürünemiyorsun ya hani müziğinde bürünüyorsun evet
1: Evet.
0: bazen işte bir şey çalıyorsun onu da bürünüyorsun ama oyunculukta hani onun sahnede kendini gösterebilirsin her tip role girip ama şimdi müzisyen adamın öyle bir role girip de bir şey anlatması biliyor musun sana bir belki denk gelmiştir bir yerde duymuşsundur ama ben stand-up'a başladım bu arada.
1: Aa,
0: Tabii. O
1: şahane.
0: yüzden bu enerjimi, bu duygularımı, hatıralarımı artık bana
1: Anlatıyorsun.
0: kimse diyemeyecek. Bu adama bir şey oldu falan diye. Bu adam
1: Çok...
0: normalmiş ya bak. Zaten böyleydi falan
1: Evet,
0: diye.
1: ya işte bir ihtiyaç olmuş demek ki, vuku bulmuş. Sende o sahne sempatisi gerçekten var yani, müzisyenin ötesinde. Seni izleyicilerimiz de zaten
0: Tolga
1: gördüğünde
0: böyle düşünmüyor
1: anlayacak.
0: ama. Tolga böyle düşünmüyor.
1: Düşünmüyor mu?
0: Düşünmüyor. Bana dedi ki sen de mi başlayacakmışsın da dedi.
1: Ha.
0: Senin komik olup olmadığını bilmiyorum ama dedi. Stand-up'a başlayacak olman çok komik dedi bana. Dedim ki o iyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir şey mi? Bir de bunu oyuna giderken söylüyor.
1: Aa, son ilk
0: Tabii.
1: oyuna.
0: Tabii giderken söylüyor. Hani moral veriyor arkadaşım sağ olsun. Ama çok tatlıcıydı o da.
1: Öyle güzel ironileri vardır Tolga'nın. İyi ironi yapmış bence.
0: Bir
1: Vallahi merak ediyorum Hakan'cığım, ilk
0: oyunumu
1: gösterine
0: bekliyorum.
1: vallahi geleyim yani.
0: Bu arada ilk gösterimi yaptım. İkinci gösterimi de mutlaka bekliyorum. Full çektik ha.
1: Aa, tabii
0: Gerçi
1: ki.
0: bu şuna benziyor. Özür dilerim sayın seyirciler. Şimdi biz konservatuvara girdiğimde ben kompozisyon bölümüne girdim. Dedim ki kaçıncı oldun dediler. Abi ha, nasıl geçti? Abi dedim üçüncü oldum dedim ya. Herkes bravo abi falan. Şimdi kompozisyon bölümüne zaten üç kişi giriyor abi. Üçüncü olunca.
1: Üç tane başvuru var.
0: Üç tane başvuru var. Üçümüz de kazandık ben üçüncü oldum ama. Tamam mı? Şimdi bana diyorlar ki nasıl geçti oyun? Full de abi diyorum yani. Yüz kişilik yer ya. Full ama
1: Full.
0: doğru.
1: Doğru tabii.
0: Doğru mu? Doğru abi.
1: Evet. O
0: Evet.
1: 100 olur inşallah, 1.000 sonra 10.000,
0: İnşallah.
1: belli
0: Ben
1: olmaz.
0: çok güzel şeyler olacağına inanıyorum.
1: Sen
0: Gerçekten.
1: inandığın sürece zaten
0: Benim
1: başarırsın.
0: hayatta her şeyim çok geç oldu. Ne yettiğinde geldin beni böyle bana bir soru röportaj yapıyorsun. Her şeyi beklerim. Kusura bakma. Abi
1: Yok.
0: benim hayatta her şeyim çok geç oldu ama çok güzel oldu.
1: Daha da iyilerine inşallah.
0: İnşallah. Cümlemizin, bütün insanlığın inşallah. Hadi bir tane daha şarkı
1: Hadi
0: dinleyelim.
1: bakalım.

0: Ya işte bizim yöreden. Nasıl
1: Evet.
0: buldun?
1: Vallahi yani bir yöre tarafın olduğu belli yani. Hani böyle bir seni yakalamış o uyuşmuş.
0: Evet yani hep kulak dolgunluğu tabii. İnsan
1: Onu diyordum
0: o
1: işte bak
0: sesleri...
1: konservatuvarda kulak dolgunluğu mu? Pardon
0: Evet
1: abi.
0: o sesleri ister istemez bir yerlerden duyuyoruz. İşte rahmetli babam çok güzel söylerdi bu türküyü. Ondan sonra Turul Şan var
1: Çok iyi
0: bizim
1: tanırım.
0: TRT sanatçısı. O da çok güzel yorumlar.
1: Ordu'dan çok var. Bizim Yurdal abi de galiba Yurdal Tokcan da
0: Evet Ümit Tokcan.
1: Ümit Tokcan değil mi?
0: Ümit
1: Ordu'da
0: Tokcan
1: onlar
0: evet
1: da. Evet.
0: Ordulu'dur. Tabii yani ses sanatçısı yani tabii oyuncular da çoktur. Yani Ordu'dan iyi sanatçı çıkar.
1: Demek ki evet. Bir sanatsal genleri yüksek bir
0: Olabilir.
1: bölge.
0: Yani olabilir. Çünkü şey duygulara çok şey bir coğrafyada yaşıyoruz. Sonuçta Karadeniz deniz ve dik dağların olduğu bir kıyı olduğu için coğrafya da çok etkiliyor insanların karakterlerini. Çok engebeli, çok ulaşımın zor olduğu, işte sürekli yağmurun yağdığı, bir anda güneşin açtığı falan bir ortam var.
1: Parçalı
0: Parçalı bulutlu ve o yüzden insanlar da işte o hızı ve enerjiyi o parçalı buluttan dolayı ediniyorlar. İşte yağmur yağıyor, hayda işte fındık kapatılacak, tekrar açılacak, tekrar bir şey olacak. Çok hızlı bir şey var. Zaman çok hızlı geçiyor ve
1: bulutlu.
0: bir gün içinde dört mevsim yaşanıyor. O dört mevsimlilik karakterlerde de böyle hızlı, duygusal bir yere getiriyor coğrafya insanı.
1: Ben Ankara'da doğdum. Aslında kökenim Selanik ama şimdi biz Ankara'da memur şehri olduğu için ceketimizin önünü ilikleyerek büyüdük. Bundan da çok gurur duyuyorum aslında. Şimdi bazen böyle şaşırıyorum insanlara. Sonra geçmişime bakıyorum. İşte insan nerede büyüdüyse oranın o kültürünü, o zarafetini alıyor. O yüzden hep söylerim Ankara'nın müzisyeni de Ankara'nın sanatçısı başka olur. Ankara başka bir
0: Evet,
1: şehir.
0: biz de konservatuvardayken o oyunlara, devlet tiyatrosu oyunlarına takım elbiseler giyip bir yerlerden bulup buluşturup

0: Artık
1: Evet,
0: yani.
1: biraz zaman doğru. Ama işte bazen söylüyorlar, diyorlar ki mesela ben şununla toparlamak istiyorum daha doğrusu. Programımızın da sonuna geldik bu arada.
0: Tamam.
1: Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Hani böyle derler ya, ya işte çocuğum müzik dersleri için mesela işte yaz, ya da resim. Ya çocuğum müzisyen mi olacak, ressam mı olacak, çalgıcı mı olacak gibi bir şey var. Halbuki aslında şöyle düşünmek lazım. İnsanın zevkini geliştiren sanattır. Müzik ya da sanat kollarıdır. Zevkli insan iyi yaşamak ister. İyi yaşamak isteyen her şeyi sorgular.
0: Tabii.
1: Kendini sorgular, eşini öyle seçer, işini öyle seçer, yaşam standardını ona göre belirler. Çünkü zevklidir. Yani zevk alır hayattan. Dolayısıyla zevki de geliştirecek tek şey sanat. O yüzden bütün aslında herkesin sanatla, bütün çocuklarımızın sanatla ilgilenmesi gerektiğine
0: Kesinlikle.
1: inanıyorum. Ve Yurdercim çok teşekkür ediyorum geldiğin için tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Tüm çocukların sanat dolu, mutlu bir hayatları olsunlar. Benim de kızım var. O da sanatla
1: Maşallah.
0: ilgileniyor. Her yanıyla, resmiyle, müziğiyle dediğine katılıyorum. Hiçbir zaman eksik olmasın. Bütün aslında okullarda zorunlu hale gelse keşke
1: Keşke.
0: sanat dersi, tiyatro
1: Keşke.
0: dersi, drama dersi, müzik dersi bunlar kişiliğini geliştirmek için bir çocuğun çok çok kıymetli.
1: Çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: tekrar.
0: teşekkür ederim.
1: Sayın izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Tekrar görüşmek ümidiyle. Saygılar ve sevgiler.

Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor

Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Resul Dindar, Benim Sevdam şarkısının çıkış hikayesini anlattı.
1: Nakarat kısmı çok vurucu. Hani benim sevdam dağlar, taşlar, deler, gelir yüreğine iner. Böyle çok ritmik, güzel bir duygusu var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun ve Bursa'da hangi ünlü isimler sahne aldı? Ayşe. Genç popçu Melis Fisk kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
2: Çıktık bir yola, bir yıl sürdü yaklaşık tabii ki aralıklarla. Yeri geldi 30 gün boyunca eve gitmedik.
0: Basın mensuplarıyla bir araya gelen usta sanatçı Zerrin Özer yeni albüm müjdesi verdi.
3: Evet, onu yapacağız. Kış aylarında başlamış onun sezonu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
4: Bugün Elazığ'da Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kursu Başı Topluluğu Şefi olan Kenan Çimtay ve mahalle kaynak kişi Nihat Kazazoğlu ile görüşüyorum.

0: Nihat Kazazoğlu ben. 1941 Harput doğumluyum. Çocukluktan beri Harput kültürünün içinde büyüdüm.
1: Kenan Çimtay ismim. 2015 yılında Elazığ Devlet Klasik Türk Müzik Korosu şefliğine geldim. Hem Harput musikisini hem klasik Türk musikisini yakışır bir şekilde en ince detaylarına inerek görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz.
2: Edasında yandım yandım, uykulardan uyandırdım. Avkallara boyandırdım, Allah'tan bu necibim. Edasında yandım yandım, uykulardan
3: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te. Uyandırdım.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Allah

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Resul Dindar, Benim Sevdam şarkısının çıkış hikayesini anlattı.
1: Nakarat kısmı çok vurucu. Hani benim sevdam dağlar, taşlar, deler, gelir yüreğine iner. Böyle çok ritmik, güzel bir duygusu var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun ve Bursa'da hangi ünlü isimler sahne aldı? Ayşe. Genç popçu Melis Fisk kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
2: Çıktık bir yola, bir yıl sürdü yaklaşık tabii ki aralıklarla. Yeri geldi 30 gün boyunca eve gitmedik.
0: Basın mensuplarıyla bir araya gelen usta sanatçı Zerrin Özer yeni albüm müjdesi verdi.
3: Evet, onu yapacağız. Kış aylarında başlamış onun sezonu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı Resul Dindar.
1: Eyüp günlerceleri meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yarım bana demeyisiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
2: Ben bur.
0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi.
0: Resul gelmiş. Ama.
1: Hiç eksunluşaklar diye yayda hornusuz olmaz. Hiç eksunluşaklar diye ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
1: Esselatu vesselam.
2: 15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tamam. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Resul Dindar, Benim Sevdam şarkısının çıkış hikayesini anlattı.
1: Nakarat kısmı çok vurucu. Hani benim sevdam dağlar, taşlar, deler, gelir yüreğine emer. Böyle çok ritmik, güzel bir duygusu var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun ve Bursa'da hangi ünlü isimler sahne aldı? Ayşe. Genç popçu Melis Fisk kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
2: Çıktık bir yola, bir yıl sürdü yaklaşık tabii ki aralıklarla. Yeri geldi 30 gün boyunca eve gitmedik.
0: Basın mensuplarıyla bir araya gelen usta sanatçı Zerrin Özer yeni albüm müjdesi verdi.
3: Evet, onu yapacağız. Kış aylarında başlamış onun sezonu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Resul Dindar, Benim Sevdam şarkısının çıkış hikayesini anlattı.
1: Nakarat kısmı çok vurucu. Hani benim sevdam dağlar, taşlar, deler, gelir yüreğine iner. Böyle çok ritmik, güzel bir duygusu var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun ve Bursa'da hangi ünlü isimler sahne aldı? Ayşe. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Ben acılarımı hep içime, içime. Genç popçu Melis Fiz kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
2: Çıktık bir yola, bir yıl sürdü yaklaşık tabii ki aralıklarla. Yeri geldi 30 gün boyunca eve gitmedik.
0: Basın mensuplarıyla bir araya gelen usta sanatçı Zerrin Özer yeni albüm müjdesi verdi.
3: Evet, onu yapacağız. Kış aylarında başlamış olacağız onu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: bayramda. Yatalım uyanalım da horozlar bayramda. Gürgenin tepesinde kuli kuli budaklar. Gürgenin tepesinde da kuli kuli budaklar. Alıştık da durmayı da yarı yapın budaklar. Alıştık da durmayı da yarı yapın budaklar.
1: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Resul Dindar, kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.

0: Resul Dindar'la gerçekleştirdiğimiz sohbete sevilen şarkıcının son yayınladığı Benim Sevdam teklisinden bahsederek başlıyoruz.
1: Rahmetli Cemil İbo'nun şarkısı. Ben zaten çok seviyordum. Ama böyle kenar köşede kalmış bir şarkı gibiydi. Çoğu Cimri İbo dinleyicisi bilmez bu türküyü. Özeldir. Ben çok sevdiğim bir eserdi. Bir de böyle hani herkesin sevdiği bir şeye hitap edebileceği bir şarkı. Yani bu illaki bir kişi insan olması gerekmiyor. Yani herhangi bir, çünkü paylaşımlarda da gördüm ben onu sonrasında, beklediğim bir şeydi. İnsanlar kedilerini, köpeklerini paylaşmış, arabalarını paylaşmış. Şarkının sözleri o kadar güzel ki her şeye gidiyor, hitap ediyor. Bir de o nakarat kısmı çok vurucu. Hani benim sevdam dağlar, taşlar, deler, gelir yüreğine iner. Böyle çok ritmik, güzel bir duygusu var. Çok şükür ki Allah kalbimize göre verdi herhalde. Dinleyicide de yer buldu. Sevdiler, paylaştılar. Ben daha çok mutlu oldum.

0: Başarılı ismin dinleyicileri Resul Dindar'ın şarkılarında hem hüznü hem de neşeyi hissediyoruz yorumlarında bulunuyor. Peki sevilen sanatçı bu durum hakkında ne düşünüyor?
1: Ya neşe biraz benim hani o horon kısmım, özellikle hareketli şarkıların olduğu kısmım. Neşeli bir adamım ama duygusal yönüm daha ağırdır. Duygusal şarkılarım daha etkili olabilir, daha etkilidir diyebilirim. Orada daha çok hissediyorum çünkü aslında ben duygusal şarkıların adamıyım diyebilirim. Ama Karadeniz'in ritmi, müziği, horonları bizi mutlu ediyor, eğlendiriyor. Tabii ki insanlara da bu geçiyor. Oradan da bir avantaj sağlıyorum enerji tarafıyla. Aslında duygusal adamım yani, duygusal taraftayım.

0: Sohbette söz konserlere geliyor. Resul Dindar, sahne alacağı şehre bir gün önceden giderek oranın havasını ve ruhunu deneyimlediğini söylüyor.
1: Gittiğim şehre bir gün önce gidiyorum mutlaka ki o şehrin havasını, ruhunu biraz istiyorum bana geçsin. Neresi olursa olsun, yani İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul'a çok yakın şehirler bile olsa bir gün önce gidip hem dinleniyorum hem şehrin havasını, şehrin esnafını tanıyorum. Şehrin çocuklarını, insanını tanıyorum.
0: Sevilen isim, geçmiş röportajlarında caz konserleri vermek istiyorum demişti. Peki Resul Dindar, Karadeniz müziği ile caz müziği arasında nasıl bir köprü kurmayı planlıyor?
1: Karadeniz'in bu şivesini, sözlerindeki bu farklılıkları,

0: başka müzik altyapılarıyla birleştirip zenginlik yaratmak. Ortaya farklı bir müzik yaratma peşindeyim. Farklı farklı müzikler. Bu aslında sahnede yapıyorum bunu. Caz altyapısı, blues altyapılar, işte rock, pop müzik, tamamen otantik yaptığımız şarkılar da var. O armonilerle, o caz enstrümanlarla birlikte tulumu kemençeyi birleştirip ortaya çok farklı batı sound'u bir şey çıkarmak istiyorum.
1: Resul Dindar'la gerçekleştirdiğimiz sohbette son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu festivallerine değiniyoruz.
0: Türkiye Kültür Yolu festivalleri bir kere genel olarak sadece konser değil, şehrin tarihini, şehrin kültürünü tanıtımda, gastronomisinden tarihine birçok anlamda çok önemli bir festival. Sahne tarafı beni çok ilgilendiriyor tabii ki o sahne muazzam, büyük, devasa bir sahne, alan, ses sistemi, ışıklar. Yani kim istemez o sahnelerde olmayı? Türkiye'nin en büyük sahneleri kuruluyor büyük şehirlerde. Ben büyük bir heyecanla gidiyorum, büyük bir hevesle yeni şehirleri bekliyorum. Ki özellikle Karadeniz dışındaki şehirleri bekliyorum. Çünkü oralardaki gurbetçiler, Karadeniz'e özlem duyanlar ve merak edenler, Karadeniz'e gelemeyenler için ben Karadeniz'i onlara götürüyorum. O daha başka bir heyecan verici oluyor. Prodüksiyonu büyük ve kaliteli işler. Yani hep olsun. İnşallah hep olur. Hep olsun.
1: Resul Dindar'la sohbetimizi noktalıyoruz ve başarılı isim İstanbullu dinleyicileri için sahneye çıkıyor.

Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da konser veren Kıraç var. Sevilen isim alanı dolduran binlerce Samsunlu hayranı için sahnedeki yerini alıyor.

Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Bengü'nün sahnesine gidiyoruz. Binlerce Samsunlu dinleyici başarılı popçunun Saygımdan şarkısına hep bir ağızdan eşlik ediyor.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'un ardından Bursa'da düzenlenen etkinliklere uzanıyoruz. Bursa'daki festival kapsamında sahneye çıkan ilk isim Demet Akalın oluyor.

0: Objektiflerimizi Demet Akalın gibi Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da konser veren Ceza'nın sahnesine çeviriyoruz. Başarılı rapçi, ileri teknoloji ışık ve görsel tasarımlarla hazırlanan sahnede Bursalı hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatıyor.
1: Zaten göz gözü

0: Haber turumuza Kültür Yolu Festivali'nin ardından Kıbrıs'ta konser vermeye hazırlanan Zerrin Özer'le devam ediyoruz. Usta sanatçı kış aylarında 3-4 tane saygı albümü hazırlayacaklarını söylüyor.
1: Tribute albümü diyorsunuz. Evet, onu yapacağız. Kış aylarında başlamış olacağız onu.
2: Yani sanırım arka arkaya herhalde 3-4 albüm falan olacak.
0: Basın mensuplarıyla sohbetini noktalayan Zerrin Özer, Kıbrıs'ta dinleyicileri için sahnedeki yerini alıyor.

Haber turumuzun sıradaki ismi Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz oluyor. Başarılı sanatçı, yavru vatandaki dinleyicileri için gece yarısına kadar sahnede kalıyor.

Özcan Deniz'in ardından Serkan Kaya'nın sahnesine gidiyoruz şimdi de. Sevilen isim 1500'ü aşkın Kıbrıslı dinleyicisi için konser veriyor.

0: Konser sonrası oyuncu Demir Karahan'la birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serkan Kaya, Tanımam şarkısının klibinde usta oyuncuyla nasıl bir araya geldiklerini anlatıyor.
1: Tanımam şarkısının sözümüzü bana ait, senaryosunu da yazdım. Nasıl bir klip çekeceğimizi ya da kimlerle ne yapacağımızı planlarken senaryosunu yazdıktan sonra birilerini kondurdum, işte yönetmen şu olmalı, yapımcı şu olmalı, işte kız şu olmalı, ama bize bir baba lazımdı. Bu baba kim olabilir diye düşündüğümde Demir abi aklıma geldi. Acaba dedim, bir düşündüm, 5-10 dakika düşündüm. Acaba evet mi der, hayır mı der diye düşündüm. Aradım Demir abiyi, dedim ki Demir abicim, böyle böyle bir durumumuz var. Ben böyle bir şarkı klip çekeceğim Mardin ve Midyat bölgesinde. Dedim, yanımda olmak ister misin? Bir baba olarak ve klipte gerçek bir baba olarak. Demir abinin bana söylediği neydi biliyor musun? Ben bu kelimeyi, bu cümleyi hayatım boyunca unutmam. Seninle önümüne gider. Ne demek dedi. Bu beni muhteşem etkiledi. Bu çok çok önemli bir cümle.
0: Haber turumuzda şimdi de Sefo ile birlikteyiz. Genç şarkıcı düet tekliflerinde hangi kriterlere dikkat ettiğini anlatıyor.
2: Güzel bir şarkıyla gelmesi lazım. Ondan sonra o tarzlarımızın uyuşması lazım. Bu şekilde. Bu da duygusal. Biraz da duygusal atsa yani tabii bitiririz işi.
0: Ve turumuzun son durağındaki isim Semi Cenk oluyor. Başarılı şarkıcı Kıbrıslı dinleyicileri için 3,5 saate yakın sahnede kalıyor.

0: Sahne öncesi bir araya geldiğimiz Melis Fis'le sohbetimize sevilen ismin bir konser gününden bahsederek başlıyoruz.
1: Melis Fis nasıl hazırlanır? Ben Başak Burcu'yum ve her şey zamanında olmalı o yüzden bir zaman takıntım var diyebiliriz. Kesinlikle her şey saatine uygun olmalı. Evden çıkışım, evdeki bavul hazırlayışım, işte kıyafetlerim, her şey düzenli olmalı. İşte konser alanına geldiğimde sound check'imiz yapılır, sonra hızlıca kulise geçilir, saç makyaj yapılır. O saç makyaj kıyafetler önceden defalarca kez prova yapılır. Yani o yüzden her şeyin böyle tıkır tıkır işlediği bir konser rutinim var diyebiliriz aslında. Ben çok keyif alıyorum. Etrafımda da hem çok eğleniyoruz, ekibimi çok seviyorum. Orkestramı, dansçılarımı, diğer ekibimi. Biz böyle çok güle oynaya gerçekten keyifli hazırlanıyoruz konserlerimize.
0: Genç müzisyen her konser gününde sosyal medya hesaplarından Şaka Şaka adını verdiği videolar paylaşıyor. Biz de Melis Fis'e bu akımı nasıl başlattığını soruyoruz.
1: Benim hayatımda verdiğim ilk konserlerimden bir tanesi. Daha şarkım yok. Yanlış hatırlamıyorsam 16 yaşında olma ya da 17 yaşında bir alışveriş merkezinde bir buluşma yapıyorum. Ve diyorum ki o zaman bir video çekelim. Kendime çeviriyorum kamerayı. Diyorum ki arkadaşlar ben konser yaptım ama kimse gelmedi diyorum. Sonra şaka şaka diyorum. Tamamen 17 yaşındaki Melis'in düşündüğü bir videoydu bu aslında. Sonra bir gün dedim ki şimdi o zaman daha hiç şarkım yoktu. Şimdi neler oldu hayatımda, neler değişti. Artık bir şarkıcı oldum. Bir sürü şarkım var. 81 şehir gezmişim falan. Derken ben bu videoyu tekrar yapayım diye düşündüm. Aslında tamamen eski Melis'i tekrar etmek içindi. Biraz o günleri hatırlamak içindi. Sonra sosyal medyada viral oldu. Bu artık bizim konserlerimizin vazgeçilmez bir süreci oldu. Artık her konserde şaka şaka videolarını yapıyoruz.
0: Melis Fis geçtiğimiz yıl Türkiye turnesine çıkmış ve 81 ilimizde konser vermişti. Genç popçu ülkemizde bunu başaran ilk kadın şarkıcı olduğunu anlatıyor.
1: Bizim için çok acayip bir seneydi geçtiğimiz sene. Babamla karar verdik. Dedik ki acaba 81 şehir yapabilir miyiz? Bunu daha önce yapan var mı? Ve bu arada 81 şehir bütün Türkiye'yi gezen ilk kadın sanatçı oldum. O yüzden bu benim için muhteşem, tarif edilemez bir gurur. Onu da söylemek istiyorum. Çıktık bir yola. Bir yıl sürdü yaklaşık tabii ki aralıklarla. Yeri geldi 30 gün boyunca eve gitmedik. Artık ekibim ailem oldu. Ailemden daha çok ekip arkadaşlarımı görmeye başladım. Yeri geldi çok zorlandık, yeri geldi çok eğlendik ama tamamıyla benim için muhteşem öğretici bir süreç oldu. Ve beni en mutlu eden şey de şuydu ki sosyal medyadan bir adım daha öteye geçebilmek istiyordum hayranlarımla. Çünkü sosyal medyada like'lıyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz ama onun gözünün içine bakamıyorsun, onun o gülüşünü göremiyorsun, elini tutamıyorsun. Ben istiyordum ki gerçekten her yerde yaşayan hayranlarımla beraber bu bağı kurabileyim, bu bağımızı güçlendirebileyim. Bunu yaptığımızı düşünüyorum, o yüzden ne mutlu bana.
0: Sohbette söz Melis Fis'in Misket isimli şarkısına geliyor. Genç isim bu parçanın çok tesadüfi bir hikayesi olduğunu söylüyor.
1: Misket benim için çok çok özel bir şarkı gerçekten. Hem hikayesi hem sonradan bana kattığı, kariyerime kattığı başarılardan dolayı aslında. Çok tesadüf bir hikayesi var şarkının. Bir gün fotoğraf çekim yapmaya gidiyoruz stüdyoya. Ve yerde misketlerle dolu bir fanus görüyorum. Diyorum ki ne kadar güzel, hadi bunu da kullanalım fotoğraf çekiminde. Sonra fotoğraflar çekiliyorum misketlerle ama hangi şarkı olduğu belli değil. Daha şarkı ortada yok. Fotoğraflara bakıyorum, diyorum ki acaba hangi şarkımın kapak fotoğrafı olabilir bu misket? Diyorum öyle bir şarkım yok. O zaman misket diye bir şarkı yapayım. Tamamen spontane gelişiyor, tesadüf gelişiyor. Ve sonra diyoruz ki misket demiş ki o zaman biraz Ankara oyun havası bir şarkı yapsak nasıl olur? Sonra gerçekten klibi de Ankara'da çekiyoruz. Ve Ankara'da inanılmaz bir sevgi görüyor bu şarkı. Ve ondan sonra da bir dans akımı oluyor sosyal medyada. Ve olanlar oluyor gerçekten. Benim kariyerimin en önemli yapı taşlarından biridir misket şarkısı.

0: Bunu anlatıyor.
1: Akustik benim için hayatımda hep vazgeçilmezdir. Bilenler bilirler. Ben sosyal medyada zaten akustik şarkılarla videolar çekerek ön plana çıktım daha 18-17 yaşlarımdayken. Hep piyano başına geçerdim veya elimde gitarla videolar çekerdim. Başka sanatçıların şarkılarını yorumlardım ve videolar paylaşırdım. Aslında o günlerden de gelen bir alışkanlık. Ben ne kadar pop söylersem söyleyeyim, içimde hep bir tarafta o akustik, daha duygusal, daha romantik şarkılar söyleyen o kadın olduğu için şu anda da olabildiğince her projemden sonra aynı şarkının akustik versiyonlarını yayınlamaya çalışıyorum.

0: genç sanatçıyla son olarak gelecek dönem çalışmalarını konuşuyor ve sohbetimizi burada noktalıyoruz.
1: Ben tabii ki hep üretiyorum, bolca üretiyorum. Sosyal medyada hep var olmaya devam edeceğim. Güzel şarkılar, yeni klipler, güzel düetler sizleri bekliyor diyebilirim. Hatta ilk yurt dışı işbirliğimi yapacağım önümüzdeki süreçte. Böyle bir haber verebilirim. Onun dışında işte söylediğim gibi birazcık daha aslında müzik sektörü dışında sektörlerde de karşılarına çıkacağım sevenlerimin, ama çok da söylemek istemiyorum şimdi bir şeyler, ama bu yıl acayip bir sene olacak Melis Fiz için. Çok fazla ilklere imza attığım bir sene olacak.

Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı. Haftanın yeni çıkanlarını sizler için derledik. Yeni çıkanlar listemize İlyas Yalçıntaş ve Ayten Rasul ortaklığıyla başlıyoruz. Genç ikili, sözü ve müziği Yasin Dinç imzası taşıyan İstanbul şarkısını seslendirdi ve müzikseverlerin beğenisine sundu.

Listemizin sıradaki ismi tam aşk mevsimi şarkısını dinleyicileriyle buluşturan Bahadır Tatlıöz oluyor. Başarılı popçu yeni şarkısının söz ve müziğine de kendi imzasını attı.

0: mevsimi.
1: Buray tam benim tipim teklisiyle listemizdeki yerini alıyor. Sevilen isim yeni çalışmasını Ankara ve Roma'da çekilen video klibiyle birlikte yayınladı. İnce be-

Bugün Elazığ'da Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kursu Başı Topluluğu Şefi olan Kenan Çimtay ve mahalle kaynak kişi Nihat Kazazoğlu ile görüşüyorum.

0: Nihat Kazazoğlu ben. 1941 Harput doğumluyum. Çocukluktan beri Harput kültürünün içinde büyüdüm.
1: Kenan Çintay ismim. 2015 yılında Elazığ Devlet Klasik Türk Müzik Korosu şefliğine geldim. Hem Harput musikisini hem klasik Türk musikisini yakışır bir şekilde en ince detaylarına inerek görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz.
2: Edasına yandım yandım, uykulardan uyandırdım. Avkallara boyandırdım, Allah'tan bu necibem. Edasına yandım yandım, uykulardan
3: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te. Uyandırdım.

0: Evet, merhabalar efendim. Şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sevgili arkadaşım, seni dinlemek istiyorum. Ne söyleyeceksin bize başka sahnede?
0: Efendim, yıllarca aranan bir sevdanın şarkısını söyleyeceğim şimdi sizlere. İrfan Özbakar'ın Rast şarkısı. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım diyoruz.
1: Buyurun bakalım.

0: İsmail, o arayışı sesinde hissetmek ne kadar güzel. Ağzına sağlık arkadaşım.
1: Evet.
0: Şimdi ben araya bir Kerkük türküsü ilave etmek istiyorum.
1: O zaman bakalım nerelere gideceğiz?
0: Hadi bakalım. Yol bizi nereye götürecek göreceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Evet, program yine çok keyifle başladı, enerjiyle başladı. Ekranlarınızın başında sizler de aynı keyfi alıyor musunuz efendim? Bence alıyorsunuz.
1: Kesinlikle
0: bir sesleri duyuyoruz değil mi?
1: Düşünüyorum ben de.
0: İsmail'cim sana şimdi bir soru.
1: Zor olmasın ama.
0: Bence bildiğin yerden.
1: Sağ bakalım.
0: Kadınlar mı daha zor unutur, erkekler mi sence? Gerçi bu işin kadın erkeği var mı bilmiyorum ama.
1: Vallahi bence sevmiş olan unutmaz. Yani bunu bence de kadın erkeği yok. Gönle düşen bazı duygular aradan yıllar geçse de yaşamaya devam ediyor. İstersen sıradaki şarkı da tam bunu anlatıyor şu anda.
0: Bana şarkıyla mı cevap vereceksin?
1: Şarkıyla cevap vereceğim.
0: Peki dinliyorum o zaman. Sahne senin.
1: Sağ ol.

0: Sen beni ömrümce unutamazsın.
1: İsmail, o nasıl unutamazsın demek de öyle. Hı?
2: Cevabı verdin mi?
1: Cevabımı çok iyi aldım. Nefesimi tuttum şarkının başından sonuna kadar, öyle dinledim seni. Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ben de unutulmayan sevdanın ardından gelen yalvarışı bir şarkıyla sana anlatayım o zaman.
2: O zaman sen söyle, ben de biz de keyifle seni dinleyelim o halde.
1: Hadi bakalım.

0: Sağlık. Vallahi cevaplar güzeldi.
1: Bugün soru cevap şeklinde gidiyoruz.
0: Hareketli bir şeyler okuyalım mı, ne dersin?
1: Okuyalım, pekala. Ne okuyalım?
0: Haydi bakalım, ne geliyor sırada ben de bilmiyorum.
1: Haydi bakalım şefim.
0: Şefim biliyor.
1: Sizdeyiz.

0: Oh Canancığım, bir ok çektik.
1: Çektik çektik. Bugün işimizi döktük yine evet. Programın başında. Arkadaşlarımıza da alkış alalım İsmail'cim. Kocaman bizlerden gelsin.
0: Şimdi öyle bir eser gelecek ki buradan bir selam olsun istiyoruz. Öncelikle nereye?
1: Azerbaycan
0: Kardeş efendim. Azerbaycan'a.
1: Aziz dostum diyeceğiz.

0: Bu güzel eserden sonra bir Azerbaycan türküsü daha okumadan olur mu?
1: Beraber okusak olur.
0: Beraber okuyacağız, evet.
1: Tamam, ne diyelim?
0: Yandırdın kalbimi diyeceğiz.
1: Ay en sevdiğim. Buyurun bakalım.

0: Efendim galiba aşkın en zor tarafı da beklemek. Ne geleceğini bilmeden umutla beklemek, bu şarkıda onu çok güzel anlattı diyorum, değil mi?
1: Güzel. Bekleyen bir de gönülse eğer, gönül sevmişse eğer, dağlar da uzak gelir, yollar da. Şimdi bir türküyle seslenmek istiyorum o dağlara, o yollara.
0: Evet, sahne senin.
1: Şöyle Balkanlara doğru gidelim. Ayletme beni diyelim efendim.

0: Eşlik ettiğiniz için efendim gönülden teşekkür ediyoruz. Haftaya yine müziğin sınır tanımayan sahnesi başka sahnede buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
1: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye bugün TRT Müzik'te.
1: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
2: Esselatu vesselam.
0: 15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.
1: Eyyul yenacıları meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yarın bana demeyisiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkanıyım.
0: Evet.
2: Ben burada...
0: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi değil galiba. Resul gelmiş.
1: Hiç eksunluşaklar diye yayda hornusuz olmaz. Hiç eksunluşaklar diye da da da da da da da da da da da da da da da da.
3: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Ne kadar çok kayıt veya çevrimiçi video izlerseniz izleyin, herhangi bir yerin müzikal ve kültürel mirasını daha iyi anlamaya çalışırken, gördüklerinizin ve duyduklarınızın önemini gerçekten anlamak için kaynak kişiler paha biçilmez bir değere sahiptir. Bu yolda, müzikal ve kültürel gelenekleri kaydetmek, toplamak ve belgelemek için kendilerini bu göreve adamış bazı kişilerin çalışmaları, sadece kendi topluluklarını değil, gelecek nesillerin dinleyicilerine de fayda sağlayan bir hizmettir. Bugün Elazığ'da, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kursubaşı Topluluğu Şefi olan Kenan Çimtay ve mahalle kaynak kişi Nihat Kazazoğlu ile görüşüyorum. Bu kadar değerli iki kültür taşıyıcısı ile tanışıp, onlardan doğrudan dinleyip öğrenme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben Audrey Wozniak, etnomüzikoloğum. Aynı zamanda keman sanatçısıyım.
1: Evet, dinledik. Evet.
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Hay hay. Nihat Kazazoğlu ben. 1941 Harput doğumluyum. Çocukluktan beri Harput kültürünün içinde büyüdüm. Dayım emekli Lokman Tasavı, Albay Lokman Tasavı. Ondan bu musiki namelerini kapmaya, öğrenmeye çalıştık. Biz de onun yolunda Harput kültürüyle devam etmeye çalışıyoruz. Emekli öğretmenim, bir bahçem var, orada vakit geçiriyorum.
0: Çok güzel bir şey, çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
1: Şeref verdiniz Elazığ'a.
0: Kenan Çimtay Bey, kendinizden biraz bahseder misiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Kenan Çimtay ismim. 2015 yılında Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefliğine geldim. Hem Harput musikisini hem klasik Türk musikisini yakışır bir şekilde en ince detaylarına inerek görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Elazığ buna layıktır. Çünkü Harput musikisi bütün musikilerin, bu doğu musikilerinin lideri olabilecek bir konumda. Çünkü çok gerçekten icrası çok zor.
0: Büyük emek verdiniz ve bu çok zor bir iş, bir de gönül işi. Bu heves nereden geliyor peki?
1: İşte heves küçük yaşta Göllübağ dediğimiz bu Harput'tan 5 kilometre ileride dayımın bahçesinde, dedemin yanında. Orada dayımlar meşk ederlerdi. Böylece onların yanında kala kala pişe pişe dayım da beni ilkokuldayken keşfetti.

0: ettikten sonra artık yavaş yavaş beni bazı eserleri söylemeye, öğretmeye gayret etti ve neticede biz de 1971 yılında Musiki Cemiyeti Elazığ'da kuruldu. O Musiki Cemiyeti'nde de Harput müziği ile ilgili konserleri, Harput korosunu ben yönetmeye başladım derken böyle bir gelişme devam etti. Çok şükür mutluyum. Bundan sonraki kuşağa da aktarabilirsek daha mutlu olacağım.
1: Bence başarıyorsunuz. Öyle
0: İnşallah.
1: görünüyor
0: İnşallah.
1: şahsi
0: İnşallah.
1: fikrimce. Bu sohbet devam ettirmeden sizden bir örnek dinleyebilir miyim acaba?
0: Hay hay. Hay hay. O zaman Kenan Bey'le Yören'in çok güzel bir ezgisi var. Aşçıydım dilim yandı.

0: Ağzınıza, ellerinize,
1: Maşallah.
0: yüreklerinize sağlık.
1: Eyvallah.
0: O zaman ne çalmayı, ne
1: Yüksek
0: söylemeyi
1: minareyi
0: düşünüyorsunuz?
1: okuyalım isterseniz.
2: Yüksek
1: Yüksek
2: minareyi
1: minareyi
2: okuyalım. Hay hay.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Eyvallah.
0: Kenan Bey, ben size sormak isterim. Nihat Bey'in çalışmalarından nasıl faydalandınız, şahsen ya da koro olarak?
1: Harp futbol fikrinde iki ağız vardır. Bir klasik ağız dediğimiz, işte o makamsal sistem dayalı dedik ya. Bir o ağız vardır. Bir de bizde Elazığ'da hizmetkar ağzı dediğimiz bir ağız yapı vardır. O da ova ağzıdır. Harput'ta medreseler, büyük üniversiteler,
0: Çok
1: Harput'ta
0: önemli bir şey.
1: olmayan şey yok.
0: Evet.
1: Haliyle burası bir elit tabakaların yaşadığı bir mekan. Buradaki edebi şeyler o sertliği kabul etmiyor zaten. Musiki'deki sertliği kabul etmiyor. Daha yumuşak, daha böyle klasik bir üslupla okunmasını ister. Nihat Kırzazoğlu ve dayısı Lokman Tasalı bu yapıda bizi yetiştirdiler. Yani çok böyle o tavrı göstermeyerek, o sertliği göstermeyerek yumuşak bir tavırla eser icrasını nasıl yapılacağını okuyuculara, sazlara, sazendelere mümkün olduğu kadar öğretmeye çalıştılar, öğrettiler. Bugün onun ürününü alıyoruz, onun semeresini alıyoruz. Tabii ki biz onlardan her defasında güzel şeyler öğrendik. Hala öğreniyoruz. Bakın hala.
0: Nihat Bey, sizin kendi keşiflerinizde şaşırdığınız bir keşif oldu mu ya da yani öğrenince yani
1: Eser öğrendik. Evet.
0: eser ya da kültürle ilgili?
1: Babam hafızdı. Sesi de çok güzeldi. Çok güzel de uzun hava okurdu. Aynı zamanda annem ve annemin annesi, bunların da sesleri çok güzeldi ve biz çocukken onların ninnileriyle büyüdük. Onların ninnileri bizi uyuttu. Bir de bize iş göstermek için dut toplayın, ekin toplayın, işte bilmem ot toplayın falan derlerdi. Biz de ninemize veya anamıza derdik ki bize şarkı söyle, türkü söyle ki biz sana yardım edelim diye. Onlar da bizi iş göstermek için mecburen söylerlerdi ve onlardan dinledikçe hep kulağımız doldu. Kulağımız doldu ve 71'deki musiki cemiyetiyle o dolu olan kulak sazlarla birlikte gelişmeye
0: Evet.
1: başladı.
0: O zaman ben size bırakıyorum.
1: Tamam.
0: Ne söylemek
1: Bir eser
0: istersin?
1: daha icra edelim. Ne yapalım? Meşaleyi söyleyelim.
0: Meşaledir
1: Meşaledir okuyalım o zaman.
0: okuyalım.

0: Bravo, ağzınıza sağlık, ellerinize
1: Ağzınıza sağlık.
0: sağlık. Çok güzel oldu. Ben Amerikalıyım aslında ve orada Elazığ'dan gelen çok ezgi var. Çünkü Amerika gelen, yani Elazığ'dan Amerika gelen çok kişi var. Bir sonraki nesil olarak bu aktarım nasıl görüyorsunuz Kenan Bey?
1: Eşsiz bir şey. Yani şanslıyız, çok şanslıyız. Beş ayrı kaynaktan yazılmış nota kitapları var. Beş ayrı kaynak. En son ki benim çalışmam oldu. Bunlar çok önemli şeyler. Tarihe düşülmüş güzel notlar bunlar. Notalar icra edildiğinde eserin gerçek hüviyeti ortaya çıkıyor. O
0: Çok
1: yüzden
0: önemli bir
1: sıkıntı
0: şey.
1: yok.
0: Az önce bana hediye ettiğiniz için
1: Estağfurullah.
0: çok teşekkür ederim.
1: Ne demek?
0: Kesinlikle
1: Biz teşekkür
0: faydalanacağımdan
1: ederiz. Sağlıkla,
0: eminim.
1: afiyetle faydalanırsınız inşallah.
0: Ne kadar kulaktan öğrenmek istersin de
1: Evet.
0: o ortamlar
1: Ama sizde
0: olmayınca.
1: güzel baskılarınız, kemandaki baskılarınız gerçekten bizle
0: Estağfurullah.
1: birlikte icra ederken gerçekten ben inanamadım. O işte bizdeki koma farkı var ya, si bemol
0: Evet.
1: baskısı çok şeydir. Necdet Yaşar Hoca, tamburi Necdet Yaşar Hoca Amerika'ya davet ediliyor, oraya gidiyor. Orada da Yahudi Menuhin'in şeyi var, konferansı var.
0: Evet.
1: Konferans öncesi diyorlar ki burada bir Türk var, işte bir enstrüman çalıyor, tambur çalıyor. Onu bir dinler misiniz? Tabii ki dinlerim diyor. Kuliste dinliyor. Aynen şöyle söylüyor Necdet Yaşar Hoca. Diyor ki rast yaptım, geç bunu demiş. Bunu geç. Mahur yaptım, bunu da geç demiş. Nihavend yaptım, taksim yapıyorum. Bunu da geç demiş. Geldim diyor Hüseyin'i ve Uşşak yaptım. Dur demiş orada. Yani nasıl basıyorsunuz bu sesi, nasıl basıyorsunuz siz demiş. Ben basamam demiş, yani biz bunu yapamayız. Yani örneklersek şöyle bir örnek yapalım.

0: Bu da bizim Türk musikisi tavrında bir havada bulun. Evet. İsimli türkünün.
1: Ben de benzer bir mücadele yaşamıştım.
0: Yani, evet, ve şey yapmış yani çok öyle bir etkilemiş ki konferansa geçmiş demiş ki sanatçı şöyle tarif ederim demiş. Sanatçı önce göze hitap edecek demiş. Ondan sonra dimağa hitap edecek. Yani
2: akla, beyne.
0: Beyne. Ama en son kalbe hitap edecek demiş. İşte demiş biraz önce kuliste tanıştığım bir Türk benim şuramı, gönül telimi titretti. Bakın orada oturuyor demiş. Ayakta alkışlattırmış onu. Her milletin musikisinde bir sanat, bir güzellik vardır. Çünkü insanın yaşayışıdır bu.
1: Evet ama dinlemek lazım.
0: Dinlemek.
1: Derken sizden bir eser daha dinleyebilir miyim acaba?
0: Vallahi ne yaparız? Niye tabii? Vardım baktım demir kapı sürgülü.
2: Olabilir.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ben ilk Eloz'un müziği dinlediğimde çok çok sevdim ve seneler sonra ilk kez geliyorum. Beni ağırladığınız için
1: İşte
0: çok çok teşekkür
1: Sayın
0: ederim.
1: Şefimiz
0: Biz
1: de
0: teşekkür
1: buyurduğu
0: ederiz.
1: gibi yani bizim müziğimiz beyine, kalbe hitap ediyor yani.
0: Mutlaka öyledir.
1: Evet.
2: Bizler de teşekkür ediyoruz size. Buraya
1: Evet.
2: geldiniz, bu
1: Buraya kadar
2: kültürü
1: geldiniz.
2: aktarıyorsunuz. Bunu Türkiye değil, dünya izliyor. Yani ulusal bir kanalın şeyi. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Korum adına, sanatçılarım adına. Hepinize, bütün teknik ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Müziğiniz, hikayeleriniz ve duygunuzu paylaştığınız için
1: Sağ olun.
0: çok çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Her zaman Harput kültürü sizin emrinizde.
0: Çok çok
2: Her
0: teşekkür ederim.
2: zaman
0: Ayrıca
2: bekleriz.
0: sizin Harput kültüre verdiğiniz emeğine sağlık.
3: Doğal.

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi.
1: Vallahi sağ olun, var olun. Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
2: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
2: Hoş
1: İyi
2: geldiniz.
1: Bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Umut'cum ağzına sağlık, eline sağlık.
0: Eyvallah.
2: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
2: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye, hem Keskin'e, hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Son 2-3

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
3: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur'da sonra 2015 yılından sonra fena tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçıları içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
3: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor, bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz.
2: Benim için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli.
0: Eyvallah.
2: Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meyde de Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur, istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli. Zülküfü Altan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülküfü abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülküfü abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
1: Helal Emmioğlu.
0: Eyvallah Dezioğlu, sağ olasın.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle, arada da Barak vardı?
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel Umut'cum, burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zamanı Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi.

0: Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun, sağ olun.
2: İnşallah.
1: Eyvallah. O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Vallahi Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
1: Olur mu?
2: Yok yok, hakkını yeme.
1: Vallahi burada güzel sesli kuşların her çeşidi var. Evet. Anlayan. Evet. Değil mi efendim? Gayet olur. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Şimdi yeri gelmişken Gürsay abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
1: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim.
3: Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel ötüştünüz valla. Tebrik ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel türkü ama böyle hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro şimdi, da başarılı. Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var maşallah.
2: Koromuz gittikçe genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani. Yerin evet. Yetmesi için.
3: Evet.
2: Her hafta da artıyoruz.
3: Aynı böyle güzel.
2: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Evet.
2: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz. Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu bir araştırdım. Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık havası gibi yani düşünürsün.
4: Hadi bakalım.
2: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
4: Şakir hazır mıyım?
2: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
4: Say girelim koca yörük.
2: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyoruz.
4: Ben kaşıksız efendim. Giremem abi.
2: Son 2, 3, 4...

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler Gamze. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda, anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim. Kadınlar korumuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Mut'a da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül.
1: Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
2: Teşekkür ederim.
3: O zaman hiç vakit kaybetmeden
2: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
1: Ağzına eyvallah sağlık.
2: Çalan güzel olunca
1: estağfurullah.
2: Söylemek de güzel oluyor.
3: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel yani.
1: Efendim şimdi
3: teşekkür ederiz.
1: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var, bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
4: Estağfurullah.
1: Tef çalar, darbuka çalar, vallahi çok güzel çalar.
3: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
1: Bugün arkadaşlarımıza da destek oluyor. Yok.
4: Uğur'cum radyoya gelmiyorsun ki, gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlarımızın konserlerdesin. Gelsen çalıyorum orada.
1: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var. Abi sen eseri istersen bir anons
4: et. Tabii yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine inandım yar sözlerine.
1: Peki abi bunu şöyle yapsak. Ya girişinde böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef çalsan şöyle bir ritmine giriş yapsanız.
4: Olur olur. Tamam.
1: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Gürsey abi, bu demo, hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
1: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
0: Tamam abi.
1: Eyvallah.
0: Tamam, tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsey abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor canım, ki
1: ya,
2: bitiriyoruz arkadaşlar.
0: Hele ben ağzım böyle adam. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
1: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
0: Daha güçlü alkış olsun efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Herkes harikasınız vallahi.
1: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah. Seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim isim biliniyor.
0: Yabancı
3: bilinir.
0: Yok.
3: Bilinir.
2: Birisi herkes gelmediği Türk. Zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi, bizden hesap soruyorlar artık. Efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı demek lazım bilemiyorum ama efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı, iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler. Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Radyoloji. Evet, insanlara yardım etmeyi, insanları mutlu etmeyi istiyorum yine. Hastane ortamlarında mutlu değilim. İçimi bunaltıyor. Ama müziğin içinde var oldukça yani yaşam enerjim artıyor. Müzik olmasaydı büyük ihtimalle bu kadar mutlu, bu kadar umutlu bir insan olamazdım.

Cansu kadar boş durmaz. Ankaralıyım, 99 doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda bestecilik okuyorum. 10 yıldır müzikle uğraşıyorum. Son 3 yıldır İstanbul'da müzik yapıyorum. Vapurlarda başladım. Daha sonrasında Marmaray'da çalıyorum şu an. Eylül'le de vapur sayesinde tanıştık. Müzik bizi birleştirdi. Çok iyi bir arkadaş edindim, dost sağladı bana müzik. Müzik yaparken bir şey hissedip hissetmediğimi düşünmüyorum aslında. O ana kendimi bırakıyorum. O anın içerisinde kaybolup gidiyorum. Yani mutlu hissediyorum tabii ki. Bittiğinde o alkış seslerini duyduğunda o inanılmaz bir mutluluk veriyor insana. Evet, doğru iş yapıyorum. Evet, bu bana mutluluk veriyor diyorum.

0: İlkokulda 23 Nisan programına klasik hazırlanırken müzik öğretmeni beyaz giyme türküsünü sen söyle dedi. Sesimle alakalı hiçbir şekilde yeteneğim olduğunu bilmiyorum. Çünkü 7 yaşındayım. Program sayesinde keşfetmişti. Çok güzel vesaire diye. Sonrasında ben bir Ankara'da Mamak Kültür Merkezi'nde kursa gittim. Bağlamayla başladım. Gitarla devam ettim. Sonrasında kendim geliştirdim.
1: Ay

Benim müzikle alakalı en büyük hayalim ilk önce okulumdan mezun olmak tabii ki. Bestelerimi yazmak, bestelerimi söylemek ve mümkünatı varsa bestelerimi yönetmek. Yani bir orkestra kurup müzik insanlarını bir araya toplayarak tamamıyla yeni müzik, eski müzik karışımı, yeni şeyler, kaliteli şeyler çıkartmak.

Eylül çok tatlı bir insan. Klarnet'in insan olarak vücut bulmuş hali. Bir kadında görebileceğim estetik tamamıyla Eylül'de. Yani hem enstrümanını kullanış şekli olsun, hem müzikle bütünleşme şekli olsun. Çok yetenekli bir insan. Uyum sağlamakta hiç zorlanmadığım bir insan. Çünkü tamamıyla kendini müziğe bırakıyor benim gibi. Çok eğleniyorum Eylül seninle.

Ben Eylül General, konservatuar mezunuyum. Her yerde çalıyorum. İnsan gördüm mü, güzel bir kitle varsa eğer çalmayı seviyorum. Tepkilerini seviyorum. Onun haricinde ekstralara gidiyorum, başka işlere gidiyorum. Hep müzik adına, başka bir mesleğim yok. Müzik yaparken güzel hissediyorum. Müzik yapmaktan çok insanların tepkisini seviyorum.

0: Gonca.
1: Cansu'yla Vapur'da tanıştım. Baktım çok güzel sesi var. Çok güzel oynamalar yapıyor şarkı söylerken. Hoşuma gitti. Bir tatil programına çıkmıştık. Orada sahne almıştık. Çok keyifliydi. Sonra birbirimizi tanıdık. Baktık çok uyumluyuz. Sonra başladık. Böyle bir iş olduğunda, bir şey olduğunda birbirimizi kollamaya. Ya o beni çağırır ya ben onu çağırırım. Öyle çalışırız.

Gitar çalıyorum görünüşte, şarkı söylüyorum. Ama o dışarıdan gelen sesler, o insanların bakışları, o insanların sesleri. Ah, ne oluyor burada? Müzik var, müzik yapılıyor. Bir duraksamaları vesaire. Çünkü İstanbul biliyorsunuz çok kalabalık. Akan dünyada insanlar size bakıyor.

çok arkadaşım oldu sokakta yaptığım müzik, Marmaray'da yaptığım müzik sayesinde. O kadar güzel insanlar tanıdım ki, o kadar güzel duygularla karşılaştım ki.

İşten çıkıyorlar insanlar, çok yorgunlar. Ben de genellikle yorgun oluyorum ama karşılıklı bir alışveriş söz konusu. Ben onlara müziğimi veriyorum, onlar bana güzel hislerini veriyor. Güzel hisleri verdikçe ben iyi müzik yapmaya çalışıyorum. Böyle bir döngü. Treni kaçıranlar oluyor. Beş tren geçti hala sizi dinliyorum, bilmem ne kalkamıyorum diyenler çok oluyor. Söylediğim bir türküde ağlayan mı dersiniz? Hani gözyaşlarını tutamayan, hareketli çaldığım bir parçada bütün dertlerini unutup bana katılan mı dersiniz?

0: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
1: Esselatu vesselam.
2: 15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tamam. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

Merhabalar, ben Ümit Yılmaz. Programımızda bugün Ümit Yılmaz Ensemble olarak biz çalacağız, biz söyleyeceğiz. Diğer haftalarda ise enstrümanistler, farklı ses sanatçıları da bizlerle olacak. Tabii bu program içerisinde ekranda gördüğünüz fotoğraflar eşlik edecek. Sayın İbrahim Kalın hocamızın o anda yakaladığı fotoğrafları biz de burada onunla beraber paylaşmış olacağız. Sanatımızı, müziğimizi, doğaçlamamızı, improvizelerimizi de onunla beraber yapacağız. Programımıza ikinci bir eserle devam ediyoruz. Bestesi bana ait olan Sevda mı bu adlı enstrümantal eserimi arkadaşlarımla beraber seslendireceğiz.

Buradan bir Aşık Veysel türküsüne gideceğiz. Çoktan beri hasretini çekerim. Çok okunduğu, çok bilinen bir eseri değil. Ama biz kendi düzenlememizle size bu ezgiyi seslendireceğiz.

Bir enstrümantal eserle devam edeceğiz. Adı Ece, benim bir bestem. Bir SMA'lı kızın hikayesini anlatan komşumun kızıydı Ece. Ve maşallah hayatına devam ediyor ve ikinci sınıfta şu an. Ece için yaptığım besteyi arkadaşlarımla çalacağım. Ece eserinin aranjesi Sayın Ozan Sarıboğa'a ait. Ve biz bunu uluslararası bir albümde çaldık. Yabancı müzisyenlerle çalmıştık ama biz de kendimiz arkadaşlarımızla bu eseri seslendiriyoruz. Onlar da çok sevdiler ve Ece'yi şimdi size çalalım.

Şimdi çok özel bir fotoğrafla benim memleketime doğru gideceğiz. Sivas Divriği. Bir türküsünü seslendireceğiz oranın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Arkadaşlarımın özel tınılarıyla beraber çalıp söyleyeceğiz.

Ve şimdi biraz hareketlenelim. Benim 22 aylık kızım için sahnede bu arkadaşlarımla beraber bestelediğim, o an kendi kendine gelişen, yani programımızın adı o da o ya, Ümit Yılmaz ile Doğaçlama. Tamamen doğaçlayarak çaldığımız bir eser çıkmıştı ortaya. Biz de kızımın ismi Eda, Edalı olsun dedik. Ve o seri konserde ilk kez seslendirmiştik ama programımızda da çalmak istiyoruz. Ve karşınızda Edalı.

Ellerinize sağlık arkadaşlarım. Eda'yı ve tüm çocuklarımızı bir kez daha mutlu ettik beraber bu eseri çalarak. Artık programımızın sonuna geliyoruz. Son eserimize geçmeden önce ben arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Neyde? Eyüpcan Açıkpazu. Çok özel sesleri, tınıları bize aktaran kardeşim. Davulda Ömer Aslan. Yıllardır beraber müzik yapıyoruz. Kontrbasta Sertaç Çiğdem. Bu işlerin birçok yaptığımız işlerin hepsinde yapımcı olarak yanımızda sağ olsun bizimle beraber ve kontrbas sanatçısı. Murat Süngü her yerde her zaman ama bizimle de hep beraber yanımızda özel bir adam, özel bir müzisyen cello'da ve aranjör, müzik yapımcısı Ozan Sarıboğa piyanoda. Ve bu arkadaşlarımla biz programlarımızı her hafta sizlerle bu tınıları paylaşacağız, bu müzikleri paylaşacağız. Ve son olarak bir Livaneli şarkısıyla size veda etmek istiyoruz. Ömür dediğin.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.

Evet sevgili TRT Müzik izleyenleri, bundan böyle her salı bendeniz Aslı Hünel, Aslı olan şarkılarda sizlerle birlikte olacağız. Bu ekranda olmak, sizler gibi değerli, güzel insanlara, müziği, musikiyi seven kişilere hitap edebilmek benim için çok kıymetli. Evet, ben bir yorumcuyum, evet bir ses sanatçısıyım ama bildiğiniz üzere bir kadın programcısıyım. Kadınlarla buluşmayı gerçekten çok seviyorum. Her gün evlerinizde konuk olmayı seviyorum. Ama şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Eğitimim Türk müziği üzerine. Böyle bir fırsatla sizin huzurlarınızda olmak gerçekten bana onur verdi. Çok heyecanlıyım. Ve benim çıktığım dönemler yaklaşık 94 yıllarıydı. Ve aynı dönemde benimle birlikte çok özel bir ses vardı. Allah'ım genç kızları deli etti, çıldırttı. Yani girdiği her konsere binlerce kişi akın etti. Hala da öyle. Asla eskimiyor. Bu gençliğini neye borçluyuz onu da kendilerine soracağız. Şimdi efendim pop müziğin çok güçlü sesi. Bebeto diyeceğim hemen anlayacaksınız. Evet şimdi Burak Kut geliyor. Alkışlarla lütfen.

0: alkışlar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Bak bütün buradaki herkes alkışlıyor. Orkestramızda bayıldık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Her zamanki gibi TRT Müzik'te olmak enerjimiz yüksek haliyle.
0: Şerefler verdin. Dedim ki böyle hani güzel kalpli bir insanla başlayalım ilk programımıza dedim. Gerçekten Burak öyle bir insansın. Hepimizin kalbinde hem dost olarak hem sanatçı olarak o kadar kıymetli bir yerin var ki. Gerçekten şu anda bizi evlerinde açmışlar keyifle izlerken. Senin gibi dünya güzeli bir insanla programa başlamak benim için çok büyük bir mutluluk.
1: Mahcup ediyorsun, o senin güzelliğin. Hanımefendilere denir dünya güzeli diye. Sağ ol, var ol. Sağ çok ol. Teşekkür ediyorum. Ben biliyorsun böyle övgüler falan gelince biraz mahcup oluyorum. Ama tabii ki izleyicilerimin yıllardır beni kalplerinden hiç çıkarmadıklarını biliyorum. Hatta onlara karşı da kendimi mahcup hissediyorum. İşte böyle programlar vesilesiyle inşallah gönüllerini okşarız, kulaklarının pasını sileriz.
0: Niye mahcup hissetsin? Çok az çıkıyor, çok az görüyoruz. Neden böyle oluyor? Soracak çok sorun var da hadi bunu sorayım.
1: ya hani içine kapanık biri değilim ama ben daha çok stüdyoda vakit geçiren bir insanım. Çok üretim halindeyim. Bir sürü şarkılar yazdım. Elimde kendim söyleyeceğim birkaç albüm var. Ayrıca bazı yeni projelerin hazırlıkları var. Aslında ben kapanıyorsam yeni bir şeyin habercisidir.
0: Sebebi var.
1: Sebebi vardır, aynen öyle.
0: Ya şey vardır hani kimisi böyle her an gündemde olmak için bir şey yapar. Ama sevgili Burak hani bir
1: her
0: iş yaptığı zaman.
1: Her an gündemde olmamak için bir şey yapıyor.
0: Bir projesiyle hep var olmayı seçenlerden birisi. Ve bu benim için de çok kıymetli. Ben de öyle seviyorum. Yani tabii ki biz dışarılarda geziyoruz ama hani magazinel olmayı çok tercih etmiyoruz. Bence saygın olmayı, müziğinle var olmayı seçen sanatçılardan birisin.
1: Teşekkür ederim. Tabii onu da seven var, onu da seven var.
0: Değil mi?
1: Ya ben olduğum gibiyim açıkçası. Hani bir farklı bir görüntü içine girmek için bu davranışlara sahip değilim. Karakterim böyle diyeyim. Daha çok suskun, sakin bir adam ama sahnede bir içinden bir canavar çıkıveriyor.
0: Yani değerli izleyenler biz şey yaptık, prova şöyle bir baktık. Dedi ki aslında bu sahne çok küçük. Ya idare et. Bir dahaki haftaya büyüteceğiz Burak. O zaman da gelirsin.
1: Şimdi atlarsan buralardan seyircilerimiz şaşırmasın.
0: Valla. Şimdi Burak sana soracak çok sorum ve dinleyeceğiz senden bir sürü şarkı var.
1: Bence daha çok müzik olsun ya.
0: Hadi o zaman. Ben de bir tane sanat müziği söyleyeyim mi?
1: Ah bayılırım. Ay, dinlemeye geldim zaten.
0: Şefim devam edelim mi? Seni şöyle biraz dinlendireyim.
1: Buyursunlar.
0: Hadi efendim. Gel.

0: Ay çok güzel bir eser. Orkestra şefim, sevgili Tarkan Ergüzel ve kıymetli orkestrasına çok teşekkürler ediyorum. Baki hocamızın eseriydi yanılmıyorsam Ben Küskünüm Feleğe. Ay sanat müziği sever misin? Söyler misin peki ara ara?
1: Tabii ki ben lise yıllarında da bazı Türk sanat müziği eserlerini, Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini klasik düzenleme yapardık. O zamanlardan beri çok ilgim var. Tabii kendi kendime söylediğim, böyle bu konuda bir iddiam olmadığı için Türk sanat müziği eserleri var tabii.
0: Ama ben bir
1: Zeki Müren
0: şarkı...
1: mesela
0: Ya
1: muhteşem bir
0: Zeki Müren
1: yorumcu.
0: değil mi? Sanat güneşimiz.
1: Aynen öyle.
0: Gerçekten o besteleri. Hepsini okuyacağız
1: Analiz ettim
0: inşallah.
1: yıllarca onları. Ben Batı müziğinden
0: Peki
1: gelmiş biri olarak.
0: hakikaten neden pop müziği tercih ettin?
1: Aslında ilk aldığım müzik eğitimi Batı müziği eğitimi olduğu için diyebiliriz.

0: Ben İngilizce, İtalyanca, Fransızca şarkılar söyleyerek başladım
1: Muhteşem
0: okul
1: bir şey.
0: yıllarında. Tabii ki Türk müziği de her zaman içimde kaynayan bir aşktı. Daha sonradan Türk sanat müziğini, daha Alaturka'yı, arabeski yerine giderek, hani yer altındaki stüdyolara kadar ulaşarak onları
1: Muhteşem.
0: öğrenmek istedim. Bir eksiklik hissettim çünkü kendimde. O name yapmayla ilgili falan. Tabii bu yıllar önceydi bu söylediğim. Ondan sonra çok Alaturka bestelerim, Türk sanat müziği tadında bestelerim, direkt arabesk diyecek
1: Ciddi
0: bestelerim
1: misin?
0: de
1: Verdi
0: var.
1: mi peki başka
0: Var,
1: sanata?
0: evet,
1: Kimler okudu
0: söyleyenler oldu.
1: mesela?
0: Birçok kişi okudu.
1: Ay
0: Şimdi
1: ben de istiyorum
0: şey
1: o zaman.
0: yaparsınız artık, arama motorlarından
1: Ben de
0: bakabilirsiniz.
1: istiyorum.
0: Aa, seve seve.
1: Çok
0: Tamam,
1: sevinirim.
0: sözüm olsun.
1: Ya şimdi hani şarkıcılık
0: Nedir
1: başka,
0: ya, sen beste
1: sanatçılık
0: iste canım.
1: başka.
0: Aa,
1: Vallahi çok
0: çok
1: sevinirim.
0: var.
1: Yeni bir
0: Buradan
1: şeyler
0: şey gibi
1: yaptık.
0: oldu bir anda. Buyurun,
1: Vallahi
0: buyurun,
1: buradan
0: çok var,
1: stüdyoya
0: gel gel.
1: gidelim biz. Ya
0: Zevkle,
1: işte
0: zevkle.
1: müzik yapan insanlar bir araya geldiği zaman zaman nasıl geçiyor bilmiyor. Çünkü konumuz müzik. Öyle değil
0: Kesinlikle
1: mi?
0: öyle.
1: Şimdi senden o şarkı, yani benim hayran olduğum bir şarkı var. Bebeğim. Bence şu an evet. Bu şarkı
0: Evet,
1: işte
0: sağ
1: diyorlar.
0: olsun, onu çok
1: Dinleyelim
0: bekleyen
1: mi
0: oluyor.
1: senden
0: Tabii ki, tabii
1: bebeğimi?
0: ki. Sevgili Ercan Saç, Ufuk Yıldırım,
1: Ay
0: zamanında
1: nefis.
0: yaptığımız bu en uzun süre liste başı kalan slow şarkılardan biridir. Bu detayı da verdikten sonra izleyicilerimiz için
1: Harika bir
0: canlandırmak
1: detay. Ama
0: isterim.
1: bestecileri anmak o kadar değerli ki.
0: Evet.
1: Yani onların sahipleri, bu melodilerin Rabbim'den sonra
0: Evet.
1: onun sayesinde, hani yaratıcıları derler
0: Onlar
1: ya,
0: da aracı
1: Rabbimin
0: tabii.
1: sayesinde
0: Mesela Tahtalar
1: gerçekten
0: Vur,
1: müthiş bir
0: sevgili
1: şey.
0: Sezen Aksu'nun çok sevdiğim,
1: Üretmek.
0: askerden dönünce benim için yazdığı bir şarkıydı. Bu
1: Ne
0: şarkıda Ercan
1: diyorsun?
0: Saatçi ve Ufuk Yıldırım, onların gençliğinde mesela o kadar ağladıkları bir şarkıydı ki bana söylemek
1: Hangisi?
0: nasip oldu bebeğim de.
1: Ah,
0: Onların mesela gençliği
1: Tahtalara Vur
0: şarkısı,
1: kimindi?
0: sevgili Sezen Aksu'nun bana askerden döndüğümde özel olarak yazdığı bir
1: Neden
0: şarkıdır.
1: yazdı? Ben tahmin edebiliyorum. Çünkü geldin sen bebek yüzlü, böyle güzel bir adam. Tahtalara vur
0: Evet,
1: dağlara
0: çok da ara
1: taşlara.
0: vermiştim, sağ olsun.
1: Maşallah.
0: Bu
1: Allah korusun. Gerçekten güzel. Herkesin azarlardan, kazalardan,
0: Evet,
1: belalardan
0: evet.
1: diyelim ve
0: Temennimiz odur.
1: Burak Kut söylesin bence bebeğim.
0: O zaman buyursunlar.

0: Harikasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Harikasın. Muhteşem. Allah seni gerçekten korusun
1: Allah
0: nazarlardan.
1: razı olsun. Bir diliyorsan
0: Maşallah.
1: bin senin olsun güzelim benim.
0: Ayıp
1: Sağ ol,
0: beraber
1: var ol.
0: olsun. Hep birlikte olsun.
1: İnşallah. Sağ ol, var ol. İyi bir
0: şimdi
1: giriş yaptık yalnız.
0: Bir şey muhteşem oldu. Ay
1: Güzel.
0: vallahi bak enerji geldi.
1: İnşallah ekran başındaki izleyiciler de bu enerjiyi almışlardır.
0: İnşallah. Hatta sosyal medya hesaplarımıza diyorum yazın istediğiniz şarkı falan olursa arada bakayım belki bir hop araya
1: Belli mi
0: sıkıştırırız.
1: olur
0: Belli
1: tabii.
0: mi olur?
1: Doğru.
0: Şunu da söylemek istiyorum. Ben sevgili Burak'ı aradım. Ya dedim ki Burak'cığım gelirsen şayet benim programıma dedim. Çok güzel bir iyiliğe vesile olacaksın. Aa nasıl Aslı dedi. Şöyle dedim izninle anlatmak
1: Lütfen.
0: istiyorum. Şimdi evet hepimiz programlar yapıyoruz sağ olsunlar bizi takdir ediyorlar. Maddi manevi birikimlerimiz oluyor ama her şey tek başına hiç güzel değil. Ben de dedim ki kazancımın bir kısmında ben hep iyilikle buluşturayım istedim. Gerçekten. Ve dedim ki bana gelecek değerli konuklarım adına, onların adına her seferinde bir iyilik yapalım. Çoğunlukla da Gazze'ye sıcak yemek göndermek istediğimi söyledim. Şimdi Burak Kut buraya sağ olsun zaman ayırdı, geldi. Bila bedel geldi. Ben de onun adına 100 kişiye Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyorum. Burak Kut adına.
1: Allah razı
0: Senin
1: olsun,
0: sayende.
1: harikasın.
0: Senden de Allah razı
1: Duygulandım,
0: olsun.
1: çok teşekkür ederim. Ne kadar ince bir düşünce.
0: Ne demek?
1: Takdir ve tebrik ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Harikasın, Allah gönlüne göre versin.
0: Amin
1: Muhteşem bir
0: cemcimlerimizin.
1: hareket.
0: Ya çok teşekkür ederim. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Biraz belki farkındalık yaratırız. Bakın bir elin nesi var Burak? Hiç değil ama iki el olunca iki elin sesi oluyor. İyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Belki hani kötülüğe hani engel olamayız ama iyiliği çoğaltabiliriz diye düşündüm. Böylelikle bir yola çıktım. Buraya gelip bana şeref veren, değer veren tüm konuklarımız için bu tarz yardımlar yapmaya devam edeceğim. Hatta bunları da zaman zaman burada da yansıtacağım. Bu da belki bir farkındalık olur, bir
1: Tebrik
0: güzellik
1: ederim.
0: olur. Çok teşekkür
1: Sağ ol,
0: ederim.
1: var ol.
0: Sen de
1: Gelecek
0: sağ ol.
1: konukların
0: Beni
1: içinde bir hayra
0: kırmadın.
1: vesile oluyorsun. Çok
0: Amin.
1: tatlısın,
0: Çok
1: harikasın.
0: teşekkür
1: İşin
0: ederim.
1: gücün rast gitsin derler.
0: Amin.
1: Bütün yayınların iyi
0: Ya bir şey
1: gitsin bunun
0: söyleyeyim.
1: üzerine.
0: Emek veren herkesin Rabbim yolunu açık etsin. İyi insanlardan olmayı bize nasip etsin. Şimdi bir tane de ben şarkı söyleyeyim mi?
1: Buyursunlar, bekliyoruz efendim
0: Hadi o
1: heyecanla.
0: zaman. Peki sen de eşlik et lütfen. Nasıl?
1: Tamam.
0: Ben sana arada böyle eşlik
1: Tamam
0: ediyorum. Sen
1: tamam
0: edecek değil
1: serbest.
0: mi?
1: Her şey
0: Tamam her
1: serbest.
0: şey serbest.

0: Buralar yıkıldı. Bak gördün mü herkes yıkıldı. Çok teşekkürler ediyoruz
1: Harika bir icra.
0: gerçekten.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür ediyorum.
1: Senin de bu güzel
0: Ay
1: atmosferinden dolayı ben de
0: nefis.
1: biraz
0: Ay harikasın.
1: coştum.
0: Peki hazır coşmuşken bir şey soracağım. Şimdi çok güzel eserlerin, şahane şarkıların var. Bir şarkı olsaydın senin şarkılarından sen hangisi olurdun?
1: Zor soru tabii. Benim şarkıların sözleri güzel soru bu arada. Benim şarkıların sözleri, yani kendi yazdığım şarkılar var. Mesela
0: Evet.
1: ben ilk tanınma şarkım sevgili Feyyaz Kuruş'un Benimle
0: Ya benimle
1: Oynaması mesela.
0: oynama.
1: Aslında o kadar uygun ki bana.
0: Değil
1: Şu
0: mi?
1: anlamda hani benim de bir tarafında böyle bir çocuksu ruhumu kaybetmiyorum. Bir yaramaz bir çocuk da var. Hani bir oyun oynarlarken bazen hala konsol oyunları falan da oynuyorum. Yani benimle oynama, şansını zorlama.
0: Ha
1: O bana
0: bak.
1: uyuyor. Onun haricinde tabii rock and roll da seviyorum. Ya
0: Aha.
1: birçok şarkı beni anlatıyor ama nereden geldim, nerelere gideceğim mesela. Onun
0: Aa
1: şu anki
0: müthiş.
1: felsefesi benim için
0: Nerelere
1: başka.
0: gideceksin o zaman?
1: Allah
0: Müzik kalite
1: biliyor
0: olarak
1: inşallah.
0: soruyorum.
1: Yani ben
0: Müzik olarak soruyorum. Müzikte
1: müzikte
0: Burak ne
1: şöyle.
0: yapacak? Evet.
1: Şimdi ne söylesem hani kendini halleniyor gibi algılanabilir ya. Ben
0: Estağfurullah.
1: kendimi çok doldurmaya çalışan bir adamım.
0: Çok
1: O sanatçı
0: dolusun çünkü.
1: kavramının altını
0: Çok dolusun.
1: doldurmaya çalışan bir insanım. Çok şarkı yazıyorum bu aralar değil, birkaç senedir üst üste. Yani kendi payımı yaklaşık birkaç tane albümde toplanabilecek eserim var.
0: Oo, evet, buradan
1: Bunları
0: duyurulur şu an.
1: paylaşmak istiyorum.
0: Ne
1: Tabii
0: güzel.
1: ki hani bu bir şey anonsu değil. Yani
0: Yok
1: yapımcılık
0: ama.
1: başladı, buyurun gelin gibi yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir söz verip sonra
0: Ama
1: altında kalmak
0: çok
1: istemem.
0: değerli bir şey.
1: Yani
0: Anlatabiliyor
1: benim
0: muyum?
1: mesela o
0: Tabii ki ne
1: şarkılarla
0: mutlu.
1: özdeşleştiğine inandığım, sesini beğendiğim insanlara
0: Ha, gençlere yol
1: evet.
0: açacak mısın? Onu sormak
1: Elimden
0: istiyordum.
1: geldiğince yapacağım bunu.
0: Çünkü bu işi yapmak isteyen
1: Sürpriz
0: birçok genç
1: starlarımız olacak.
0: kardeşlerimiz
1: Var,
0: var.
1: var, var.
0: Anlatabiliyor muyum? Mesela ben de bu programın vesilesiyle onların da zaman zaman sesini buradan duyurmayı çok
1: Aa, ne iyi
0: istiyorum,
1: olur.
0: arzu ediyorum.
1: Ne iyi
0: Bunu
1: olur.
0: da yapacağım Allah izin verirse. Peki
1: İnşallah.
0: sen bizden sonraki nesiller için çok güzel eserler bırakıyorsun ve yeni genç kardeşlerimize yol açacağım demiştim. Biz biraz konuşmuştuk. O
1: Evet.
0: tüyoyu da aldım. Var
1: Evet.
0: mı böyle bir
1: Var.
0: şeyler?
1: Yani o
0: Helal
1: bilgi
0: olsun.
1: birikimi yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Ben de çünkü
0: Helal
1: gençlik
0: olsun.
1: yıllarımda çok peşine düştüğüm üstad müzisyen abilerim oldu. Bazıları beni kapısını açmadı falan. O yüzden benden birileri bir şey sorduğu zaman mutlaka gönülden cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok üretken biriyim ben. Fazlasıyla zaten eser var ama tecrübe biliyorsun çok iyi bir yol arkadaşı. Dediğim gibi ben bu işin üzerine tepindim. Hani eğitimin aslında çok faydası var. Özel Allah vergisi yetenekler
0: Gayet
1: var
0: tabii.
1: ama üzerine tabii ki çalışmak önemli olan. Çok kısa süre içinde bir büyük bir
0: Nefis.
1: sürprizle
0: Vallahi
1: karşılaşabilirsiniz.
0: harika.
1: O var.
0: Harika. Ne güzel haberler.
1: Sürekli
0: Ben
1: üretim inşallah
0: biliyor
1: sonra.
0: musun Burak'cığım çok çok mutlu oldum. Seni şimdi böyle yakından hani bilmeyen tanımayan biraz snob. Biraz acaba hani böyle yanına
1: Kim diyor onu
0: yaklaşsak
1: ya?
0: konuşur mu? Öyle bir şeyim var.
1: Var mı?
0: Çünkü böyle ışıklı bir çocuksun. Starsın.
1: Estağfurullah.
0: Böyle gerçekten ben biliyorum yani seni böyle kovalayan insanlara biz tanık olduk. Hala da görmekteyiz. Ama senin gibi hala genç olup üreten bir kişinin ardımızdan gelen genç kardeşlerimize destek vereceğini duymak beni acayip mutlu etti. Neden derseniz efendim yani birçok projelere imza atmış birçok önemli isimler hala aman o dursun ben yapayım aman onu da ben yapayım o çıkmasın ben çıkayım dediği için bu kadar genç olup gençlere benim gibi ben çünkü çok seviyorum bunu beni yakından tanıyan ve takip edenler biliyor. Bu duruşun ve bu isteğin beni çok mutlu etti. Hep var ol,
1: Çok teşekkür
0: ailenle
1: ederim.
0: hep mutlu ol ve güzel şeyler yap bizim
1: Bir
0: için.
1: tanesin. Çok sağ ol. Bir diliyorsan bin senin
0: Ay
1: olsun.
0: amin.
1: Bazı insanlar hani bunu yapmak için dünyaya geldiğine inanır ya. Ben de öyleyim. Yani belli bir yaşa kadar ne
0: Çok güzel.
1: yapacağımı bilmiyordum. Sonra müzikle tanıştıktan sonra anladım ki müzik benim aşkım. Ben bunun için doğmuşum. Ve günün
0: Helal
1: sonunda da
0: olsun.
1: müzik olmaya çalışıyorum.
0: O zaman bir müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Hadi bir şefim. Aldırma diyelim mi? Sen de lütfen eşlik et.
1: Tamam.
0: Hadi
1: Bildiğim
0: bakalım.
1: bir şarkısın.
0: Biraz böyle sanat müziğin dışına çıkıyoruz
1: Aa,
0: ya.
1: tamam.
0: Aldırma.
1: Tamam,
0: Hadi
1: tamam.
0: bakalım
1: Ha, tamam.
0: aldırma diyelim.

0: Teşekkürler. Hadi benimle oynama gelsin.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
1: Bekleyenler için. Benimle oynamayın baştan söylüyorum.
0: Evet. Niye benimle oynamayın?

0: Değil mi?
1: Kaç yaşındaydın bunu söylediğinde sen?
0: Yaklaşık bu
1: Ay dur
0: yaşlarda.
1: bir su içeyim. Neyi söyleyelim yönetmenim?
0: Çok şeker.
1: Ay olanlar olduğu söyleyelim vallahi. Olanlar oldu burada sarsıldı stüdyo Burak
0: Evet.
1: Kut geldi. Zıpladı zıpladı. Ay ne enerji.
0: Yerine
1: Bana
0: oturttum.
1: bak sus o yaşlarda söylüyorduk. Şimdi biraz
0: Karıştırmayalım o yaşları. Ben
1: buraları
0: oturuyorum şu an.
1: karıştırmayalım.
0: Siz bir
1: Bir
0: şarkı
1: tane
0: söyleyin
1: bir
0: bence.
1: kızım vardı değil mi?
0: Evet kızım var.
1: Ay bir
0: Adelcim.
1: tane değil mi?
0: Bir
1: Buradan
0: tane evet.
1: öpüyorum ben de onu. Eşine ve evladına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu
0: Evet.
1: arada efendim başta değerli eşim olmak üzere sevgili Savaş Fatin. Göndermiş olduğunuz evime ve buraya çiçekler için çok çok teşekkürler ediyorum. Var olun. Bu arada aslı olan şarkılarda emeği geçen başta orkestra arkadaşlarım sevgili Tarkan Ergüzel. Racicim hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımızda bize inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bana, bize deyince hani Burak'la beraber...
0: Yok yok.
1: Ya Burak senle her platformda olurum. Adam gibi adamsın.
0: Sağ ol, bir tane.
1: Beyefendisin. Çok düzgünsün. Valla
0: estağfurullah, sağ ol,
1: çok
0: sağ ol,
1: yani
0: sağ
1: çok
0: ol.
1: güzel
0: Bilmukabele,
1: insansın.
0: ben de
1: Güzel
0: öyle.
1: insana. Valla ama olanlar oldu.
0: Oldu mu?
1: Buyurun şefim.

0: Ay çok
1: Şebikler
0: teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: yakışmış arkada sana.
0: Vallahi bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Gerçekten bitti hayatım. Son bir şarkıyı da birlikte söyleriz.
1: Söyleriz.
0: Haftaya Salı efendim. Ben tekrar buradayım. Sizleri bekliyorum. Yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte. Sen ne söylemek
1: Seni
0: istersin?
1: tebrik ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belli ki her hafta burada müzik şöleni yapacaksınız. Sen zaten güzelliğinle, iyi kalbinle her zaman ekranı dolduran, beni de çok
0: Çok
1: sevdiğim bir
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşımsın. Sana
0: Çok teşekkür
1: başarılar
0: ederim.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Düşündüğünden de
0: ederim.
1: daha iyi geçsin
0: Ay
1: yayınların inşallah.
0: amin. Hepimizin işini gücünü Allah rast getirsin efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve Salı günü yine aslı olan şarkılarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, bizimle kalın. Buyurun şefim devam edelim.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerimize getiriyoruz. Halit Kıvanç'ın sunduğu Sarmaşık, 14 bölüm olarak hazırlanan bir müzik ve eğlence programı. Her bölümünde farklı bir konunun işlendiği programda haftanın konusuna dair şarkılar, türküler seslendiriliyor, sohbetler ediliyor. İyisi mi bir susalım, değerli sunucumuz Halit Kıvanç hem bölümün konusunu hem de konuğunu anons etsin.
1: Bizlere uzun, çok uzun gelen bir aradan sonra Sarmaşık tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu duyarken programa tüm emeği geçenler adına hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyor, hoş bulduk diyoruz. Evet, bir programın yapımcıları, hazırlayıcıları, tüm onda görev alanları için böylesine ayrılıklar bir özlem yaratıyor ve biz de böylesi bir özlem içinde Sarmaşık'ın bu programına konu olarak, daha doğrusu biz seçmedik, konu kendiliğinden geldi. Kavuşmak. Evet, bu akşam kavuşmak üzerine söyleşeceğiz. Kavuşmaktan söz ederken kavuşmalı şarkılar, türküler dinleyeceğiz. Tümüyle kavuşma dünyasında, bir güzel dünyada dolaşmaya çalışacağız. Ve önce kavuşmanın en güzel çağrısı, kavuşmanın seslenişi nedir? Gel. Gel bana gel diye karşınıza gelecek ilk sanatçımız kendi şarkı sözleriyle Yeşim. Gel bana gel ve Yeşim.
0: Yeşim 70'lerin ve 80'lerin en popüler isimlerinden. 1974 yapımı Plan'da seslendirdiği Olmaz Böyle Şey şarkısıyla meşhur oldu. Hatırladınız değil mi? Gel Bana Gel, yorumcunun 1978 yılında yayımlanan albümüne adını veren şarkı. Şarkının sözleri Yeşim'e, bestesi ise Sefa Ulaştır'a ait.

0: Sarmaşık müzikseverlerin ilgiyle izlediği bir program olmuş. İzleyenler bölümün konusuyla ilgili şarkı ve türkülerle kimi zaman eğlenmiş, kimi zaman da hüzünlenmiş. Konumuz kavuşmak da öyle değil mi? Bakalım nasıl bir müzikli kavuşma bekliyor bizi.
1: Sevgili seyirciler, birçok şarkımız, birçok türkümüz var kavuşmaktan söz eden. Şimdi konuk sanatçımız Nur'dan, Torun'dan hemen sorsak, şu anda kavuşmak üzerine hatırınıza gelebilen bir parçadan şöyle bir bölüm. Hemen ne gelirse aklınıza.
2: Evet. Şimdi uzak.

0: hayal oldum.
1: Çok teşekkürler ama biz kavuşmaların hayal değil gerçek olmasını dileyelim ve kavuşmayı arzulayanların birbirine kavuşması temennisinde buna ekleyelim. Nurdan Torun şimdi de bize kavuşmayı bekleyenler için bir şarkı getiriyor. Beklenen şarkı.
2: Genç izleyicilerimiz, ekranda şıklığı, zarafeti ve güzelliğiyle büyüleyen bir hanımefendi var. Nurdan Torun. Tamam, zaten tanıyorsunuz. 1985 yılında başlamış Türk sanat müziği eserleri seslendirmeye Nurdan Torun. Sesi de, yorumu da pek sevilmiş, pek beğenilmiş. Dönemin müzik eğlence programlarına sıkça konuk olması da bu ilgidendir efendim.

0: Sarmaşık'ta şarkılar, türküler var. Sarmaşık'ta dönemin en sevilen yorumcuları var. Her bölümünün de bir konusu var efendim. Bakalım Yağmur'un konu edinildiği bölümde neler olmuş?
1: Bahar'ın müjdesini veren Nisan. Yağmur'un müjdesini veren Nisan. Bereketin müjdesini veren yine Nisan. Böylece değerli seyirciler, Sarmaşık'ta Nisan ayı için konu bulmak hiç zor değildi. Konu kendiliğinden hazırdı. Yağmur. Evet, yağmur. Yalnız ne var ki? Yağmur çoğu kez yalnız dolaşmıyor. Yanında, yakınında rüzgar da oluyor. Rüzgar bulut getiriyor, yağmur yağdırıyor. Rüzgar bulutları dağıtıyor, yağmuru götürüyor. Böylece biz bu ikiz kardeşi ayırmadık ve Nisan ayı sarmaşığına konu olarak yağmurla rüzgarı getirdik. Yağmuru, rüzgarı seviyoruz sevmesine. Ne var ki birbirini sevenler bazen yağma yağmur, esme rüzgar diyebiliyorlar kendi sevgileri için. Evet, bu güzel türkümüzle karşınıza geliyor. Arif Şentürk.
0: Arif Şentürk. Onun sesi, onun seslendirdiği Rumeli türküleri sizi geçmişe götürüyor, değil mi? 2022 yılında vefat eden Arif Şentürk, hem yorumcu hem de derlemeci kimliğiyle türkü dünyasının değerli isimlerinden. Kitlelere Aman Bre Deryalar türküsünü tanıtıp sevdiren sanatçı, yine bir Rumeli türküsüyle ekranda. Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile. Türkünün sonrası tam da bölümün konusuna uygun. Yağma yağmur, esme bre deli rüzgar, yârim yoldadır.

0: Kesme bre deli rüzgar yarim yoldadır.
1: Yağmur çeşit çeşit. Bazen bardaklardan boşanır, seller gider her yanda. Bazen yağar da ıslattığı belli olmaz. Yahut da nasıl söylesem, sadece bazılarını ıslatır, başkası ıslanmaz. Bilirsiniz o yağmuru. Bazen da çiseler. Yağıyor mu, yağmıyor mu fark edilmez. Hani bir nevi titrek gözyaşları gibi gelir. Evet, şimdi Feridun Ulusoy dans topluluğu eşliğinde Çisil Çisil Yağmur'la karşınıza geliyor. Aydın Tansel.
2: Genç izleyicilerimiz belki bilmez ama Aydın Tansel çok özel bir ses, çok özel bir besteci. Şarkılarıyla 60'lı yılların sonuna ve 70'lere damga vurmuş. 1976'da Bulgaristan Altın Orfe Ses Yarışması'ndan Dünya Ses Üçüncüsü unvanını alarak dönen bir yorumcu o. 2016'da kaybettiğimiz Aydın Tansel, sarmaşık programına yağmur yağdırmakla kalmamış, renk de katmış. Çisil çisil yağmur, pek romantik, yağmurluklar pek neşeli.

0: Düğün alayı kaynanalar çeksin halayı. Geliyor düğün alayı kaynanalar çeksin halayı.
1: Çok teşekkürler Kartal. Yalnız böyle bizim düğünlerin coşkusunu ufacık bir türküyle, daha doğrusu türkü güzel de ufacıklığı böyle bir tek sesle söylemekle olmaz. Bizi buradan alıp şöyle bir görkemli köy düğününe götürmen gerekti. Tabii, ne dersin? Derhal. Evet, Feridun Ulusoy topluluğuyla birlikte Kartal Kağan bizi köy düğününe götürüyor. Köy düğünü.
2: Sarmaşık 1982 yılının hafızalarda iz bırakan müzikli programlarından. Dönemin sevilen isimleri bu programın konuğu olmuş, sesleriyle programa renk katmış. Köyümde Düğün Var şarkısıyla tanınan Kartal Kağan da o yılların en popüler sanatçılarından. Hisseli Harikalar Kumpanyası başta olmak üzere çok sayıda müzikalde rol aldı Kartal Kağan. Albümler yaptı, film ve dizilerde oynadı. Bölüm konusu düğün dernek olur da stüdyoda bir köy düğünü yapılmaz mı hiç? Yapıl.

0: Sezen Aksu.
1: Görüntüler 1982 yılında ekrana gelen ve her bölümü ilgiyle izlenen Sarmaşık adlı müzik eğlence programından. Minik Serçe'nin gerçekten de minicik gencecik olduğu dönemler. Sahi bunlar ne eşsiz ne özel anlar ve görüntüler. Biz TRT arşivindeki o unutulmaz müzik eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

Meriç'te bitmez sınırım. Karasu'dan öteyim. İskeçe, Rodop, Gümülcine, bütün Balkan'ı koy içine. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Hepinize Batı Trakya'dan merhaba.

0: Yunanistan'ın Gümülcine şehrine bağlı doğal güzellikleriyle tanınan muhteşem bir kasabadayız. Fanari kasabasında müziğimizi, sanatımızı, kültürümüzü yaptığı çalışmalarla yaşatan Galip abi ve değerli üstadlarla birlikte birbirinden güzel şarkıları sizler için seslendireceğiz. Şimdi Galip abiyle biraz konuşmak istiyorum. Neler yapıyorsunuz?
1: Vallahi

0: Valla benim bu müzik işine girişim 60 küsur seneyi buluyor. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşan abilerimin, birkaç abimin peşinden koşuyordum. Onlar nerede çalışma yapsalar ben de
1: Evet.
0: hemen girip onların yanına oturuyordum. O zamandan itibaren bu müzik hayatım başladı. Türk Sanat Müziği Dostları adı altında
1: Evet.
0: bir dernek kurduk.
1: Evet.
0: Bu derneği kurduktan sonra da daha da ivme kazandı çalışmalarımız. Şu anda neredeyse 40 kişiyi buluyor koromuz.
1: Maşallah. Çok önemli bir şey
0: Evet.
1: yapıyorsunuz. Kültürümüzü, sanatımızı farklı ülkelerde yaşıyor. Gençlerimize aktarıyorsunuz. Onlar da kendi kültürü ve sanatıyla büyüyorlar. Bu çok değerli bir şey Galip abi. Uygun görürseniz hangi eseri seslendirsin acaba Batuhan Bey?
0: Bütün eserleri güzel seslendiriyor ama Bir Fırtına Tuttu dizi
1: Çok
0: şarkısını
1: güzel
0: çok
1: bir, çok
0: içinden
1: türkü, çok güzel bir
0: söylüyor
1: şarkı.
0: böyle.
1: Evet. Peki Batuhan Bey'le devam ediyoruz.

0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok güzel okudunuz. Üstadım, bu kadar güzel enstrüman çalan, sanat icra eden dostları hazır bulmuşken bir eser de ben okusam.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Evet. Müsaadenizle ben de bir kahveyi kavurmak istiyorum.
2: Evet.
0: Peki.

0: Orhan kardeşim, gerçekten sesiniz çok güzeldi.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Hareketli bir parça seçtiniz.
1: Evet.
0: Trakya'ya uygun oldu.
1: Evet.
0: Sizi de şeref üyesi olarak Türk Sanat Müziği Dostları Derneği'ne üye yapıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi sırada okuması gerçekten zor ama bir o kadar da güzel bir eser var. Mümin Bey'den Ali Şim'in Kaşlarını dinlesek nasıl olur?
0: Çok iyi söyler, çok çok seviniriz, hep dinleriz.
1: Peki, buyurunuz.

0: Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Buralara kadar gelip burada bize de vakit ayırdığınız için biz de çok mutluyuz.
0: İnşallah çalışmalarınızda da büyük başarılar diliyoruz. Yine güzel bir günde Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda buluşmak üzere. Hepinize selamlar, sevgiler.

Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.

15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir

Efendim Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımızı, ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun, çok teşekkürler. Bugün Doğudan Sesler'de İki değerli, iki güzel ses, iki kıymetli kardeşim, sanatçı arkadaşım var. Bugün birbirinden güzel türkülere ses olacak iki değerli mihmanımız var. Hemen o güzel alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun efendim. O güzel alkışlarınız Ebru Yaman için olsun efendim.

0: Teşekkürler.
1: Alkışlarınız Ebru Yaman için olsun. Cancağızım hoş gelmişsin.
0: Hoş buldum.
1: Sefa gelmişsin. Teşekkür ederim. Sefalar getirmişsin. İlk mi Erzurum'da?
0: Erzurum'da ilk defa türkü söylüyorum, evet.
1: Ay canım benim. Aslında baba tarafından da Erzurumlu hemşerimiz. Yani evet. Bu toprakların evladı. Evet. Cancağızım sesine soluna sağlık olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Alkışlarla seni yerine
0: çok
1: alalım.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyenlerimiz. Şimdiki konuğumuz çalıp söylemeye geleneğinin hem usta bir temsilcisi hem bunun yanı sıra kendisine ait eserleri çalıp okuyor olması sebebiyle de yaptığı yani müziğe bulunduğu katkının ayrı bir ehemmiyeti, güzelliği, bir estetiği var. Eserlerini kendisi dışında birçok sanatçı büyüğümüz, arkadaşımız, kardeşimiz de seslendiriyor. O güzel alkışlarınız kendisi gelsin, devamını türküleriyle anlatsın. Fatih Demirhan için olsun efendim. Babam hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar. İyi akşamlar efendim.
1: Fatih senin de ilk mi Erzurum? İlk defa
2: Erzurum,
1: mı?
2: Erzurum üniversitede okurken Gaziantep konservatuarda 2000'li yıllarda. 2000'li yıllarda o zaman buraya arkadaşlarımla gezmeye gelmiştik.
1: Ama herhangi bir program vesaire için ilk defa.
2: İlk defa geliyorum evet.
1: Kardeş hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sefa geldin. Birbirinden de güzel türküler getirdin.
2: Eyvallah.
1: Hemen ilkiyle başlayalım mı? Çünkü
2: çok
1: dedik ki
2: ederim.
1: Efendim çalıp söyleme geleneğinin bir temsilcisidir. Alkışlarına yerini alalım.
2: Teşekkürler.
1: Yola da revan olalım. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler efendim.
1: Fatih, biz teşekkür ederiz. Cancağızım.
0: Eyvallah.
1: Deline kuvvet olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bireyin gönlün dert görmesin. Şimdi Bergüzar'ın sözleri, hem söz ve müziği söz abiyle ve müzik, beraber mi yaptık?
0: Abim Ferhat Demirhan ve nacizane ben müziklerine dokundum.
1: Peki bunun bir hani geri planda bir hikayesi vesaire bir şey var mı Fatih?
0: Var, hikayesi var. 2009 yılıydı. Hani dönem dönem hepimizin böyle ben bunu her anlattığımda konserlerimde dibe vurmuşluk, çaresizlik yaşarız ya, öyle bir dönemde. Aslında Bergüzar 8 kıtadır. Ben bunu nacizane yazıp abime gönderdim. Abi ben böyle böyle bir eser ürettim diye.
1: Dolayısıyla müzisyenlik abide de var o zaman.
0: Abim benim hocam, üstadım. Berlin'de yaşıyor. Beni yetiştiren, konservatuara hazırlayan abimdir. Arkamda
1: ne
0: bir
1: mutlu.
0: Kaledir.
1: Selamlar olsun, hürmetler olsun.
0: Daha sonra bu türkü işte 2009 yılıydı. Yazdık, çizdik, besteledik. Sizlerin gönüllerine bıraktık. Bizden çıktı çıkışta efendim.
1: Bizim programımızda Bergüzar, ilk kulakları çınlasın, İlk Onur Şan okumuştu. Ondan sonra iki defa daha okundu.
0: Evet.
1: Dördüncü sahibini okumak nasip oldu efendim.
0: Evet. Ancak kısmet oldu.
1: Yani vallahi o da bizim kusurumuz artık.
0: Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek?
0: Çünkü Erzurum benim için türkülerin, Aşık Sümmani'nin, Aşık Reyhani'nin, Aşık Emrah'ın, rahmetli babanız Mükerrem Ustamızın
1: birçok usta
0: doğup türkülerinin Anadolu'ya su gibi aktığı bir pınarın gözüdür Erzurum. Bilen ama. Bilen.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: Ben yani sizinlerinizle sizin davetiniz için size, tüm rejideki arkadaşlarıma,
1: ne demek, biz teşekkür ederiz.
0: Orkestradaki arkadaşlarıma canın gönülden,
1: ne demek, biz teşekkür ederiz.
0: Ve Ebru hocama teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Saygılar.
1: Biz her zaman söylüyoruz, sofrayı beraber kurup kaldırıyoruz. Ekmeğimiz gibi türküleri de paylaşıyoruz. İzleyenlerimizle, konuklarımızla böyle keyifli oluyor, böyle güzel oluyor. Öyle olduğunu düşünüyoruz. O şekilde yola çıktık, devam ediyoruz. Sizlerle de böyle güzel türkülerle, izleyenlerle, sevenlerle çoğalıyoruz. Daha
0: canın gönülden teşekkür ederiz.
1: Eyvallah, eyvallah, eyvallah, eyvallah baba. Ebru, hoş geldin tekrar cancağızım.
2: Hoş bulduk abi, teşekkür ederim.
1: Ebru'yu...

0: Kaç sene oldu yarışma?
1: 2015 olması 2015. lazım.
0: Ben 11 sene evvelinden tanıyorum. Çok güzel bir ses. Pırıl pırıl bir ses. Ve çok donanımlı. Hani biz burada bir repertuar yaptık. 3-5 türkü okuyacak ama bu 3-5 türkünün arkasında, background'unda bir hayli kendine yatırım yapmış. Türk halk müziği anlamında. Çok güzel de bir repertuarı var. Malatya'da bir taraf Erzurum dedi ya. Ben ondan çok da muhteşem bir şekilde Ege türküsü dinlediğimi bilirim. Dolayısıyla o güzel türkülere, o güzel sesiyle bizim programımız için bugün
1: teşekkür ederim olacak. Abi sen. Ustalarım çok güzel benim. Beslendiğim alan çok güzel. Anadolu toprakları çok güzel.
0: Eyvallah.
1: Onları çok dinlediğim için.
0: Ne güzel.
1: Şimdilik rehber edindiğim için bu yoldan sapmamaya gayret gösteriyorum.
0: Yolun bahtına çıkmasın.
1: Bergüzar için de şunu söylemek istiyorum. Ben kaynaktan beslendiğimden kaynaktan dinlemek yine bana nasip oldu.
0: Değil mi? Tabii o yüzden, bunun keyfi tabii başka.
1: Tabii tabii bambaşkaymış.
0: Tabii. Çok güzel, çok güzel. Var olun. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz.
2: Canım,
0: hoş
2: bulduk.
0: Çok muhabbet, tez ayrılık derler. Güzlü, gül yüzlü diyor Cananım senin elinden gizli gizli yaşımda gülmektedir. Dile destan oldum zalim dilinden akar gözyaşlarının dökülmektedir demiş efendim aşık Mahsuni Şerif. Rahmet olsun. Onu da yad edelim. Alkışlarınız Ebru Yaman için.
1: Teşekkür ederim abi.

0: Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Ebru.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İlkesel Akarsu Usta'nın da, Mulis Akarsu'nun.
0: Evet.
1: Keza bu
0: Mahsuni
1: Usta'nın.
0: Evet.
1: İkisi de daha niceleri gibi, kutup yıldızı gibi. Her evet. eseri, her eserleri bir diğerinden nasıl söyleyeyim, daha böyle kıymetli demeyeyim de hepsi çok güzel çünkü. Hepsinin ayrı bir tadı, ayrı bir lezzeti ayrı bir hem müzikali hem sözel hissiyatı var.
0: Felsefi yaklaşımı da aynı şekilde.
1: Tabii.
0: Ve o yıllardan, yani çok aslında yakın tarih, Cumhuriyet dönemi aşığı hepsi, günümüze ve daha nicesine ışık tutacak
1: tabii,
0: olması, rehberlik tabii. edecek olması çok güzel.
1: Tabii. Yani o bilindik günlük hayatta kullandığınız kelimeleri öyle bir sıralamayla mı diyeyim, öyle bir kompozisyonla bir araya getirip öyle derin anlatımlar var ki efendim. Her bir dize için uzun metrajlı film çevirseniz o tek bir dizenin anlattığı o ifadeyi verebilme şansınız pek müşkül olur. Dolayısıyla yerleri dolmuyor ışıklar için diye. Rahmetli uyusunlar.
0: Uyusunlar.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Ne güzel. Sesine soluna sağlık olsun. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Evet. Cancağızım. Sevgili Fatih. Şimdi Haber Salın diye bir eser var. Yine senin evet. ve sevgili ağabeyin Ferhat Demirhan'ın. Evet. Yani sizin imzanızı taşıyan.
2: Evet, bizim imzamızla.
1: Evet, bir başka güzel eser.
2: Evet.
1: Buna dair başka bir hikaye var mı yani?
2: Var. Bunun hikayesi de şu. 25 yaşında, genç yaşta kaybettiğimiz bir akrabamıza mezarının başında yazmış olduğumuz bir söz. Oo. O sözü daha sonra ben müziğe döktüm. Ve bu türküyü annesine gönderdik. Yani ismiyle yaşasın ay. Diye. O genç kardeşimizin ismi Barış'tı. Haber Salın türküsü. Hatta türkümün ilk bölümünde bir yer vardır. Haber Salın Ak Pürçekli Anama diye. Hani annelerimiz böyle evet. saçlarını böyle...
1: Onun dilinden diyorsuna, evet. evet.
2: Annesinin ağzından anlatıp, yazıp çizip, keşke... Hani Mevlam hep sıralı ölüm versin deriz ya. Evet. Ama bazen işte olmuyor. Feleğin çizgisi şaşıyor. Yazmak zorunda kalıyoruz biz de. Keşke olmasa ama bir ağır aslında. Evet.
1: Hikmetten sual olmuyor ne evet. diyelim. Alkışlarınız efendim Fatih Demirhan için.

0: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim.
1: Evet efendim. Bir ufak böyle hafif hareketlenelim mi? Ebru.
2: Hareketlenelim çubuğuna, abi.
1: Çubuğuna lüleyim.
2: Çubuğuna lüleyim. Yar yüzüne güleyim diyelim.
1: Alkışlarsanız, orkestramız da çalarsa dinleriz.

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Eşine bir uzun ama bir bozlak dinleme zamanı da geldi diyelim efendim. Eyvallah. Tam zamanıdır. Sevgili Fatih kardeşimizin Kızılırmak isimli güzel bir...
2: Aslında kendi köyümü anlatan, sözlerini abim Berlin'de yazıp göndermişti, hasret değil.
1: Ya sizde muazzam bir kolektif çalışma var böyle, birbirinizi tamamlıyorsunuz puzzle evet. gibi. Çok
2: yani
1: güzel bir şey.
2: Aslında işin paydasında acı gurbet, acı vatan Almanya var. Yani,
1: eyvallah.
2: İşte biz dört kardeşiz, üçü de yurt dışında.
1: Ay canım benim.
2: Öyle olunca bir tarafımız eksik oluyor, derdimizi saza ve söze döküyoruz.
1: İyi etmişsiniz, iyi etmişsiniz. Ne diyelim valla. Ona da Beyhude'yi bağlarız.
2: Beyhude'yi bağlayacağız. Eserin şöyle, üstadım. Ben Kırıkkale Hasan Dedeliyim. Hasan Dede Köyü'nün.
1: Çok güzel.
2: Hasan Dede'yi anlatan bir bozlak. Arkasından da Beyhude. Her şeyin boş olduğunu anlatan, yine söz ve müziğini acizane bizim yazıp, çizip, bestelediğimiz, sizlere emanet ettiğimiz türkülerimiz efendim.
1: Alkışlar Fatih Demirhan için efendim.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Efendim, sizleri yine soluklandıralım. Ben şöyle Karadeniz'e doğru, yukarı doğru bir gideyim. Bir Samsun türküsü okuyalım. Ömer hocam, senin memleket o taraflara doğru gidiyoruz. Senin yoldaşlarına gidelim. Eline koluna sağlık olsun. Haydi buyurun canlar, sarmaşık birbirleri diyelim.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Çok sağ olun. İnşallah iyi dinlendiririz.
1: Gönlüne sağlık.
0: Oo, sizin
2: yüreğine sağlık abi.
0: Sağlık, eyvallah.
1: Su gibi.
0: Türküleri yakanların gönlüne sağlık. Necat Buhara'dan alınma. Üstadın ruhu şad olsun diyelim.
2: Evet.
0: Çok güzel. Evet, Ebru.
2: Efendim abi.
0: Davut Sular Usta'yı anmadan da geçmeyelim.
2: Geçemeyiz tabii ki, ha, evet.
0: Siyah perçemini diyor, dökmüş,
2: dökmüş
0: yüzüne.
2: Dökmüş yüzüne salınarak gelen.
0: Maya bakın diyor. Alkışlar Ebru Yaman için efendim.
2: Teşekkür ederim.

0: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Evet sevgili Fatih. Etme gel.
2: Etme gel. Şimdi dört tane böyle ağıtın üzerine, pardon şöyle yaklaştırayım sesim çıkmıyor değil mi? Dört tane ağıt eserin üzerine bir hareketli eser. Ağlayıp gözü, aslında sözleri de bunun ağıt. Sonradan ben bunu iki dörtlük bir hareketli kısma çevirdim.
1: Yani Ebru'nun dediği gibi prozit oldu bu.
2: Evet.
1: Yani söz ağlarken
2: evet.
0: Saz
1: melodi,
0: gülüyor.
1: Saz gülüyor, melodi
2: evet.
1: Gülüyor.
2: Çekicenin yani ikimizin derdinden havalar bulutlanır değil mi?
1: Hadi bakalım. Efendim alkışlarınız Fatih Demirhan için olsun.
2: Alkışlarımız orkestradaki arkadaşlarıma lütfen.

0: Teşekkürler efendim. Çok sağ olun.
1: Çok çabuk bitti.
0: Bir kıtası daha var da uzatmayayım dedim.
1: Uzat. Tararim tan tan dili
0: deli dana tararim. Ne hadi o zaman.

0: Vallahi canlar, sonuna gelmişiz biz programın bu arada ya. Akışa bakıyorum da.
1: Geri başa saralım.
2: Bu hep böyle mi olacak abi? Yani türkü söyleyen, türkü dinleyen hiç yaşlanmayacak mı, yaşalmayacak mı? Onu mu anlayacağız? Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz.
0: Aynen öyle. Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan sizlere Doğudan Sesler programı ile seslendik. İki değerli mihmanımız, iki değerli kıymetli sanatçı kardeşim bugün bizlerleydi. Sevgili Ebru Yaman, sevgili Fatih Demirhan. Ayrıca Ferhat Demirhan'a da saygılarımızı, selamlarımızı da gönderelim. Onu da es geçmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz canlar.
2: Abi biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim kendi adıma. Eyvallah. Çok güzel ağırladınız. Kendi evimde, evimin salonunda türküler eyvallah, söylüyormuşum
0: eyvallah,
2: gibi.
0: Eyvallah. Çok,
2: çok da güzel misafirler var vardı. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Fatih çok teşekkürler.
1: Ben de canı gönülden şahsınıza, eyvallah, tüm ekibinize, TRT Müzik ailesine, rejideki arkadaşlarıma, orkestradaki arkadaşlarıma, bugün buraya emek veren tüm emekçilere ve sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Efendim. Eyvallah. Efendim, sürçülisan eylemişsek, kelamda hata eylemişsek kusurlar affola diyoruz. Her gününüz türkü tadında olsun. Türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz. Seyfettin Sığmaz, merhum Seyfettin Sığmaz üstadımızın hani o dillere pelesenk olmuş güzel bir eseriyle de sizleri uğurluyoruz. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır. Sen de diyor çakallar talanır canım oy. Hep beraber lütfederseniz okuruz. Keyif olur. Olur mu canlar? Re yapalım. Aynen. Rahat rahat okuyalım. Haydi bakalım. Gökhan gir bir. Ritim gir.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Senin koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Aşk ve ötesi dedik. Aşkın ötesini belki bilemedik ama en güzel aşk şarkılarıyla huzurunuzdayız arkadaşlar. Bir kez daha, bir haftada yeniden merhaba.
1: Aşk ve ötesinin yeni bölümünde yine size çok eşsiz bir repertuar hazırlamaya çalıştık. Ve çok da güzel bir şarkıyla açılışı yaptığımızı düşünüyoruz. Sevgili Harun Kolçak'ın unutulmaz eserlerinden Korkuyorum.
2: Korkuyorum dedik, evet.
0: Güzel yorumladın. Bu arada şahane. İlk defa yorumluyorsun değil mi?
2: Evet, ilk defa. İzleyicilerimiz inşallah beğendirler.
0: Harun Kolçak için de küçük bir parantez açmak lazım aslında. Ülkemizdeki en önemli bas gitaristlerden biri aynı zamanda. Mesela Onno Tunç bas gitarı, ki Onno da basçıdır, ona emanet ediyor. Tamam artık bundan sonra basçı sensin diye. Bu çok kıymetli bir şey yani gerçekten. Çok güzel eserleri var, müthiş şarkıları var. Bir de ben tanışıp çalışma şerefine de nail oldum. Dünyada tatlısı bir insandı yani. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi. Toprağı bol olsun, huzur içinde uyusun inşallah.
1: Bugün yine çok sürprizli bir bölümümüz var. Aslında bir konuğumuz da olacak bugün. Sevgili Ogün Sağlısoy aramızda olacak. Ogün Sağlısoy benim için çok farklı şeyler ifade eder.
0: Çok seversin zaten.
1: Çok seviyorum, çok iyi kendisini biliyoruz. Ve çok da mutluyum, çok da heyecanlıyım bugün aramızda olacağı için. Benim gençliğim aslında biraz rock müzik dinleyerek geçmişti ve Ogün Sağlısoy bunların yapı taşlarından biridir. Çok severim kendisini. Beraber bugün burada müzik yapıyor olmak gerçekten benim için ve muhtemelen tüm ekip arkadaşlarımız için çok gurur verici olacaktır. Fakat öncesinde bir Ölümsüz Usta'dan daha bir şarkı yapalım diyorum.
2: Evet, bir eser daha yapalım. Hazır biraz önce toprağı bol olsun dedik. Yakın zamanda kaybettiğimiz, hı-hı, İlhan Şeşen.
0: Evet, İlhan amca.
2: İlhan amcadan.
0: Ya, o bizim amcamızdı.
2: Evet, evet.
0: İnsanları seven, kalbinde sevgi taşıyan çok nadide bir abimizdi. Gerçekten çok da güzel eserler bıraktı. Onlardan bir tanesi geliyor. Haydi bakalım.

Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşkla yıkılan da kalmadı. Sana göre aşk

0: Sevgili Ogün, hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Sağ olun.
0: Harika da bir şarkıyla girdik.
1: Sağ ol.
0: Senin de söz müzik, doğru mu biliyoruz?
1: Söz müzik benim de. Bu aslında Sen Uyurken isimli albümde olan bir şarkıydı. Daha sonra 2020'de, bu pandemi döneminde ben bir albüm daha yaptım. Akustik bir albüm, Yaşamaya Devam ismi. Orada da sen geldin, bu şarkıyı harika bir yorumla tekrardan canlandırdın. Ne güzel seninle ve bu güzel arkadaşlarla bu şarkıyı tekrardan yorumlamak. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Ya ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
1: Eksik olmayın.
0: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
1: Eksik olmasın.
0: Doğruya
1: yani.
0: Doğru.
1: Sağ olsun.
0: Seni bir ekstra bir ayrı seviyor.
2: Yani benim o dönemlerim lise, üniversite tamamen Türkçe rock'la geçtiği için o gün abinin de şarkılarını çok dinlemişliğim vardır.
1: Oh süper. Senin bir şarkın var, onu da yaparız herhalde sonra.
2: İnşallah. İnşallah.
0: O zaman şöyle yapalım mı? Bir şarkı da bizden sana hediye olsun.
1: Ay ne güzel olur.
0: Tabii hani rock'ın çok dışında bir yerdeyiz. Sevgili Murat, bugün arabesk yorumun en önemli temsilcilerinden biri olmaya aday zaten.
1: Harika, sesi
3: çok güzel
1: yorumlar.
3: Bir sohbet var dedim. Hiç şey yapmayın. Dahil oldum, şöyle oturayım. Sessiz sessiz dedim. Abileri dinleyin.
1: Senin sesini şimdi duyacağız. Harika sesini.
3: Teşekkür ederim efendim.
1: Okumaya çalışacağız. Ne yapacaksınız peki şimdi?
0: Ali Tekin Türe'yle
3: evet,
0: Yavuz Durmuş'un
3: Yavuz Durmuş Taner.
0: Ortak eseri Güldür Yüzümü var. Müslüm Baba'dan.
1: Oo,
0: bunu
1: süper.
0: Biliriz tabii.
1: Ben burada oturayım mı yoksa sizi yalnız bırakayım?
0: Yok, bırakma.
1: Burada sen durayım. Okey, tamam.
0: Ay, biz seni burada üzmemiz lazım. Ve seni burada yıpratacağız çünkü.
1: Aa, yapmayın.
0: Haydi bakalım.
1: Kolay gelsin.
0: Hazır mıyız?

0: Burak'cığım ağzına sağlık.
1: Çok güzel oldu.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, artık o senin de arabeskçi yapabiliyor muyum?
1: ben Ferdi abiyle girdim bu olayla.
0: ben zaten Ferdi abiyle girdim. Doğru.
1: Bırak versiyon ama girdik abiyle.
0: Sen zirveden mi açtırmışsın ama ya? Şimdi Sonsuz'a da olduğu gibi yine senin o pandemide yaptığın albümde
1: evet.
0: Bir şarkı daha vardı. Kaldım İstanbul'da.
1: Ha, gene senin çok güzel yorumladığın.
0: Estağfurullah. Sonra tabii sevgili o gün bize o eseri lütfetti.
1: Aa, eyvallah.
0: Verdi ve biz ekibimiz olarak o eseri seslendirdik. Murat da enfes evet, seslendirdi gerçekten.
1: Çok da güzel yorumlamışsınız. Biraz farklı olmuş ama çok sevdim. Onu mu yapacağız beraber?
0: Ben işte abi sen buradasın, Murat burada, okay. Biz buradayız.
1: Nasıl bölüşelim o zaman, konuşalım. Olur vallahi keyifle. Şey tonumuz ne? Mi minör'ü mü aldık?
0: Tonumuz işte mi iyidir.
1: Mi iyidir. Hadi. tamam, mi ses harika.
0: Programımızın adı da mi iyidir olarak.
1: Mi iyiden mi iyidir.
3: Peki. O zaman kaldım İstanbul'da.
1: Kaldım İstanbul'da, vay.
3: Sevgili Ogün abimizin sözünü ve bestesini yaptığı şarkımız.

0: kadar güzel bir düet oldu ya.
1: Vallahi ben de iyi hissettim ya. Ağzına sağlık, ellerinize sağlık.
2: Elbine sağlık abi senin de.
1: Eline ayağa sağlık senin de. Güzel kardeşim.
0: Bu arada benim oğlum Kaan.
1: Biliyorum ya, çok yakışıklı yani maşallah. Seni geçiyor.
0: Yok ben yok. Alakalı o iyi zaten.
1: Allah bağışlasın. Ne kadar güzel, ne mutlu size. Baba oğul birlikte müzik yapıyorsunuz. Çok değerli. Zaten farkındasınızdır da.
0: Tabii canım.
1: Çok imrendiğim bir şeydir. Çok güzel.
0: Biz ilk çalışmaya başladığımızda o daha 12 yaşında filan da aşağı yukarı.
1: Güzel ya. Tabii. Harika.
0: İstersen bir Aşık Mahzuni Şerif'in bir eserini. Murat da güzel söylüyor. Evde geçen gün bize bir söyleyiverdi. Yapar mısın burada?
3: Tamam. Olur. Harikasın. Merdo diyeceğiz.
0: Haydi bakalım.

0: Murat böyle şarkı söyledikten sonra ne güzel sohbet ettirmiyor
1: Öyle
0: değil mi? Böyle
1: akıyor değil mi
0: bakıyoruz. Acayip bir adam ya.
1: Kulaklar olur.
0: Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık,
1: ederim.
0: ruhuna
1: Vallahi
0: sağlık
1: ne
0: kardeş.
1: istiyor? Teşekkür ederim efendim.
0: Çok sevdiğimiz, hepimizin çok sevdiği bir eserim var. Onu sen de yakalamışken burada beraber bir söyleyelim
1: Tamam.
0: istiyoruz.
1: Ya benim için çok da büyük bir ayrıcalık olur yani birlikte söyleyebileceğimiz. Belki çok da sıkılmış olabilirsin bu şarkıdan
0: Olur mu?
1: bilmiyorum.
0: Her seferi unique tek oluyor. O yüzden hiç sıkılmadım. Bir de beraber söyleyeceğiz ilk defa. O yüzden zevkle.
1: Haydi bakalım.

0: Bu ne güzel şarkı ya.
1: Teşekkür
0: Say ya
1: ederim.
0: bir heyecan yaratıyor vallahi ya. Yani
1: Sağ ol,
0: gençlerde de
1: sağ ol.
0: görüyorum. Ya ben 50 yaşındayım ben de heyecanlanıyorum.
1: Teşekkür ederim,
2: Ya
1: ne mutlu.
2: bu şarkı gerçekten benim için ve benim neslimin için muhtemelen hiç eskimeyecek olan bir şarkı.
1: Evet.
2: Bunu çok söylerdim abi lisede arkadaşlarımla, üniversitede
1: Ciddi mi
2: arkadaşlarımla.
1: söylüyorsun?
2: Şu an seninle birlikte bunu söylemiş olmak gerçekten benim için çok
1: Ay
2: onur
1: ben de çok
2: verici.
1: mutlu oldum
2: Müziği
1: vallahi.
2: sevmem konusunda beni yönlendiren insanlardan birisin. Çünkü senin şarkılarında büyüdüm. Çok da severek dinlediğim çok fazla şarkın var. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Burada olduğun için gerçekten çok da mutluyum ayrıca kendi
1: Vallahi
2: adıma.
1: ben teşekkür ederim. Beni en mutlu ettin. Gözlerim doldu inan. Samimi içten söylemlerini paylaştın. Ne kadar güzel, ne kadar güzel söylüyorsun, ne kadar güzel çalıyorsun, ne kadar güzel bir
2: Teşekkür
1: ekiple
2: ederim.
1: berabersin. Vallahi iyi ki çağırdınız arkadaşlar yani. Çok teşekkür ediyorum. Hem böyle güzel müzisyenler, şahane insanlarla tanıştım. Tabii bir sahnenin önündeyiz, sahne arkasında da harika insanlarla tanışmış oldum. Hayırlı uğurlu olsun programınız inşallah. Çok çok bölüm daha yaparsınız.
2: Teşekkür
1: Biz
2: ederim.
1: de keyifle evimizde zevkle seyrederiz. Eksik olmayın. Sağ
2: Çok
1: olunuz.
2: çok sağ olun abi. Çok
1: Süperdi her şey. Sağ
2: teşekkürler.
1: olun.
0: Evet sevgili dostlar, bizim çok sevdiğimiz bir dostumuzu bu hafta ağırlamış olduk. O gerçekten abartmıyorum, bizim için çok özel sevgili Ogun Sanlısoy ile
1: Sağ
0: beraber
1: olun. Biz
0: sizlere
1: teşekkür ederim.
0: veda
1: Ha.
0: ediyoruz. Bir Aşk ve Ötesi programında tekrar görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira. Bim, bim, bim, kalbimle benim,
0: bim, bim. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu salı Bim'de Asperox Spax bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stop Forte leke çıkarıcı 99 lira. Bim, bim, bim.

0: teşekkürler. Ah, aklıma bir tür... Bektaş. Gel Bektaş, benim burada. Dert ortağım. Gel, ne haber?
1: Abi işte yani...
0: Biliyorum, iyi bu soru diyelim. Sorulmaz. Yani, tamam, evet. Geçtik soruyu. Evet. Konuklarımız var, birbirinden kıymetli. Sonuçta arkadaşlar, dünya bir şekilde evriliyor. Bizler üzüntülerimizi cebimize koyacağız, heybemize. Belki umutlarımızı asla yitirmeyeceğiz tabii. O yitirildiğinde gerçek karanlık, gerçek körlük ortaya çıkar. Umut bitemez. Umut bitmemeli ve umut bitmeyecek. Sabır bitemez, bitmemeli, bitmeyecek. Şükür bitemez, bitmemeli, bitmeyecek. Ben hep şöyle diyorum. Kötüler iyilerin zamanını belki alır. Ama iyilik her zaman kazanır. Bu kadar basit. Evet. İyi olmak zorundayız. Şimdi konuklarımızı bir anons edelim.
1: Tabii ki. Bugün bayağı kalabalığız abi. Süper. Misafirimiz çok. Ali İzzet Begoviç Öğrenci Yurdu burada.
0: Ali İzzet Begoviç Öğrenci Yurdu burada mı? Güzel.
1: Avcılar Cerrah Mehmet Paşa Öğrenci Yurdu da burada.
0: Avcılar Cerrah Mehmet Paşa Öğrenci Yurdu burada mı? Güzel.
1: Avcılar Halil İnalcık Öğrenci Yurdu.
0: Avcılar Halil İnalcık burada mı? Süper.
1: Valide Bağ Kız Öğrenci Yurdu.
0: Valide Bağ Kız Öğrenci Yurdu burada mı? Duymadım. Evet. Güzeller, sizden daha güçlü ses gelmeli ya. Sizin elinizin değdiği yerde çiçek açar hanımlar.
1: O zaman daha hızlı, daha büyük.
0: Evet.
1: Tuzla Piri Reis Öğrenci Yurdu.
0: Tuzla Piri Reis burada mı? Ben Tuzla'da oturuyorum ha.
1: Evet. Ve Maltepe Gençlik Merkezi de burada.
0: Maltepe. Deniz Hanım ve yavruları. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Telefon bağlantımız var.
0: Tamam. Evet. Alo.
2: Adana'dan arıyorum ben sizi. Arhan Çetunuz. Mimarım.
0: Şeref verdiniz.
2: Programınızın çok başarılı olmasını temenni ediyorum inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum alkışlarımla. Bir arzunuz, bir şarkı vesaire var mı?
2: Allah bilir şarkısını.
0: Nasıl?
2: Allah biliyor şarkısı.
0: Vay arkadaş. Peki. Yapacağız onu bugün. Teşekkürler. İyi geceler.
2: Onu yapın çünkü zaten Allah biliyor her şeyi inşallah.
0: Biliyor, biliyor. Kim ne derse desin. Sen bilmesen bile demiş Metin. Allah aynen biliyor öyle demiş. Şimdi
1: şarkıdan sonra...
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir konuk alalım mı?
1: Alalım tabii ki alalım.
0: Tamam. Konuğumuz hazır mı mesela? Konuğumuz hazırsa...
1: Hazır değilmiş konuğumuz şu anda. İlk başta şarkı söyleyelim.
0: Tamam, gelin arkadaşlar. Sor. İsimin orada...

0: İşte içimiz öyle yanıyor. Teşekkürler. Şimdi gel bakalım Bektaş. Evet Bektaş, ne, kimi unuttun sen az önce anlaşılmak için?
1: Evet, bir misafirlerimizi unutmuşuz biz. Heh. Beşiktaş kız öğrenci
0: yurdu. Hadi ben gözden kaçırdım. Beşiktaş kız öğrenci yurdu burada mı? Kızlar bak, bu sizi unuttu. Sizin yerinizde olsam kapıda bunu parçalarım. Şimdi bir konuğumuzu alacağız değil mi?
1: Evet, konuğumuzu alalım buraya.
0: Kimi alacağız?
1: Gizem Aysel Köse.
0: Gizem Aysel Köse için bir şarkı. Alkış alayım mı? Bunun da son versiyonunu çalarsınız.
1: Gizem.
0: Gizem hoş geldin. Gel gel bir tanışalım. Şöyle. Ne haber Gizem? Gel yanıma. Hoş geldin.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın?
0: Evet Gizem, çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Sen nasılsın?
2: Ben de çok iyiyim.
0: Bize nereden katılıyorsun ve kendinden biraz bahseder misin lütfen?
2: Tabii bahsederim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. TRT Gençlik Korosu'ndayım.
0: Maşallah.
2: Ve eğitimlerimi Maltepe Gençlik Merkezi'nden aldım.
0: Bir alkış alalım mı şu Maltepe? Derya, derya valla. Seni daha çok tutmayalım. Lütfen sahne Gizem'in, Gizem'e bir moral alkış olur mu? Hadi Gizem, göster kendini.

0: geldin hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik ediyorum valla. Daha birinci sınıftasın. Sen neyle yakarsın bizi sen var ya. Ha? Hadi bir tane.
1: Teşekkür ederim.
2: Hadi bir tane. Buyurun. Çalıştınız mı bir tane daha?
1: Evet. Buyurun.

billahi yalan. Billahi yalan bu dünya. Gerçek olduğuna inanan çok yalan, çok yalan, yalan.

0: kız birkaç sene sonra değil, şimdi yakıyor ya. Vallahi. Ağzına sağlık. Önün açık olsun, yolun açık olsun, kalbin açık olsun, bahtın da açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seviyoruz seni. Yeliz Ozan, sağ ol.
2: Güzel.
0: Şimdi Bektaş, ne ses değil mi?
2: Çok, çok güzel.
0: Nefes, ses.
2: Çok güzel.
0: Hadi bakalım yeni konuğumuzu alalım, gel. Kimi geçeceği davet ediyoruz?
2: Evet.
0: Hızlı. Bakayım ben mi okusam onu?
2: Ben söyleyeyim. Yeni konuğumuz İskender Ada.
0: İskender
2: Ada. Alkışlarla.
0: Alkışlarla lütfen. Yolun su içelim bakalım.
2: Tabii.
0: Evet. İskender Bey hoş geldin.
3: Geliyor.
2: Geldim, yetiştim.
0: Hoş geldin.
2: Hoş
3: geldin.
2: Mikrofon
3: ver İskender'e. Zaten mikrofonu var. Nasılsınız?
0: Çok iyi gördüm abi seni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de seni iyi gördüm diyeceğim. Herkes gülecek demiyorum. Şimdi evet, neler yapıyorsun İskender? Bugün biraz programı hızlı yönetiyorum.
3: Valla gençlere çok teşekkür ettim. Ben de üstüme aldım. 44 yaşında profesyonel bir gencim ben de.
0: Tamam genç. İnsanın bak, insanın ömrünün değil, gönlünün yaşı önemli. O yüzden buyurun. 44 yaşındasın.
3: Evet, finans sektöründeyim. 20 yaşımdan beri de sürekli olarak bir şeyler üretmeye çalışıyorum.
0: Gitar çalmak için illa Paco de Lucía olmana gerek yok. Resim yapmak için Picasso olmana gerek yok. Herhangi bir kompozisyon yapman için Schumann, Beethoven, Mozart olmana gerek yok. Sana iyi gelsin yeter ya. Buyurun, buyurun. Buyurun. Hazır sanıyorum.
3: Evet,
0: buyurun.
3: Sözü müziği bana ait bir şarkı.
0: Buyurun.
3: Hasret.
0: Hasret. Yakar insan, doğrudur hasret, eyvallah. Bir şey söyleyeceğim, biraz Fatih Erkoç'a mı benziyor senin tonun?
3: Olabilir vallahi ya.
0: Fiziğin benziyor mudur, kestiremedim tamam mı?
3: Dinleyince bakalım.
0: Dinleyince bakacağız, öyle bir şey söylemişlerdi de seni şartlamış olmadım inşallah. Hadi bakalım.

0: Ya güzel adam mı?
1: Çok sağ ol.
2: Vallahi dijital mijital derken ha. Ben bir şey söyleyeyim. Dilimde, kalbimdekini dilime getirmezsem rahat uyuyamam. Vallahi çok iyi buldum. Çok yumuşak, çok soft.
1: Çok sağ ol.
2: Ben bilmiyordum bu kadar bu kadar da beklemiyordum açık söyleyeyim. Seni uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, eline sağlık ve kalbine sağlık.

Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili dostlarım için bir türkü okuyacağım ben bugün. O türkü benim her zaman böyle canımı yakar. Severim bu türküyü. Dur, bunu ayarlayalım. Dur konuşurken de. Tamam tamam, sıkıntı yok. Bazı şeyler bende. Dolayısıyla bu türkü tüm dostlarım için olsun istiyorum. Simülöre gelin arkadaşlar. Ben de beni takip edin ve orkestra istemiyorum şimdi, tamam mı?

0: aklımıza geldi mi dilimize de geliyor işte. Sağ olun.
1: Bir konuğumuz daha var değil mi?
2: Evet, bir genç yeteneğimiz daha var.
1: Çok mutlu oluyorum. Gençler var ya, her şeysiniz. Hemen buyur.
2: Hemen söyleyelim. Özgür Şahin.
1: Özgür Şahin alkış. Teşekkür ediyoruz.
2: Şöyle.
3: Merhaba Metin
1: Özgür,
3: abi.
1: Özgür gel canım gel.
3: Merhabalar. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk abi.
1: Nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: İyi, sağ ol kardeşim benim. Neler yapıyorsun, bahset kendinden.
3: Ben Özgür Şahin, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi mezunuyum.
1: Maşallah. Aha. Dur. Ne tarihi?
3: Bilim tarihi
1: ne demek, tam anlat bakalım. Bilimin tarihini inceliyoruz.
3: Geçmişini inceliyoruz, derinlemesine.
1: Yani icatların falan mı mesela?
3: Tabii ki. Tüm icatların, her şeyin.
1: Mezun musun oradan?
3: Mezun oldum.
1: Peki,
3: şu an.
1: Peki, şimdi o zaman bize ne söyleyeceksin? Sahne senin, hazır mısın?
3: Teşekkür ederim.
1: Buyurun.
3: Çok sağ ol.
1: Alkışlarınızla lütfen.

0: şimdi dur. Özgür, senden ben özel bir şey isteyeceğim.
1: Tabii ki.
0: Sen o türküyü biliyorsan çok güzel. Benim için söyleyeceğine inanıyorum. Bir kere bir alkışlayalım ses rengini. Müthiş.
1: Çok
0: var mı? Gönül Dağı var mı?
1: Gönül Dağı var.
0: Hadi Gönül Dağı'nı söyle. Bir kere bu bizim Neşet babamızın, rahmetli Neşet Ertaş'ın Bozkır Diyarı'nın bir kulakları çınlasın. Ve o türkü senin sesine çok yakışacak. Buyurun. Aynı tondan zaten yapar. Orası iyidir.
1: Aynen.
0: Buyurun.

0: arada küçük sözlerimizde minik minik değişiklikler oldu. O da programın nazarı Özgür. Harikaydın.
1: Çok alkışlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Alkışlar Özgür'e. Vallahi hocam. Sesledik ha. Maşallah. Maşallah. Evet. Bu

0: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
1: Esselatu vesselam.
2: 15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o kadar.

0: Katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bu salı binde Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş. Torku Dana Baton Kavurma 9,99

Evet bayanlar baylar, Sinan'la sahnede bir devir bitti, kabul edelim. Şimdi hep benim şarkılarla açıyoruz. Bunu kaç yılı hatırlamıyorum ama yine böyle bir duygusal dönemde yazdım bir şarkı. Bir devir bitti, kabul edelim. Çok severim. Ebru'ya da buradan selamlar. Onu da çok severim. İyi ki doğmuşum diye bir şarkım çıktı en son yine onunla. Çok şarkım var. Aynı zamanda çok da iyi arkadaşım, çok da severim. Buradan da Ebru'ya selamlar. Bir devir bitti de bayağı paylaşılan bir şarkı oldu zamanla ve güzeldi yani. Bir devir bitti, kabul edelim. Bazen bazı devirlerin bittiğini kabul etmek gerekiyor. Mesela o artık o aşk, o sevgi ilerlemiyorsa o deviri kapatıp yeni bir sayfa açmak gerekiyor. O yüzden ben de öyle bir buhranlı günlerimde yazmıştım bu şarkıyı. Açılışı Sinan'la sahnede de bir devir bittiyle yaptık. Bugün çok böyle rüzgarlı, fırtınalı bir bölgenin çok sevdiğim prensi var konuk olarak. Onu çok seviyorum gerçekten. Adam yani böyle bir adam yok bir kere. Ben görmedim yani. Hani o bir başkadır hakikaten. Çok tanıdıktan sonra kısa sürede çok sevdim. Hatta çok yakın zamanda bir şarkımızı dinleyeceksiniz beraber. Bu da bir sürpriz olsun. Karadeniz'de Marmara bölgesi birleşiyor diyelim. Şaka yapıyorum tabii. Yani çok en sevdiğim bölge benim Karadeniz bölgesi. Türkiye'de her zaman bunu söylüyorum. Büyük konserler yaptım orada. 100 bin kişilik, 150 bin kişilik konserler yaptım ve çok mutluyum. Oralara ait şarkılar yapabilmekten. İşte Ekin'de vardı. Gel yanıma geliyorum yer diye bir şarkım vardı. Sonra Ceceli'de vardı. Simsiyahım farkım yok hiç geceden. Böyle şarkılarım var Karadeniz'e dokunan. Biraz uzanmaya çalıştım ama bugün o işlerin piri burada. Uzun lafın kısası karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı. Resul Dindar!

0: Allah Allah.
1: Hoş geldin tekrar Resulüm.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel ya.
2: Abi.
1: Şimdi Karadeniz Fırtınası dedik. Ama tabii
2: bu da bizim ters
1: köşe bir şarkıyla ama ya ben demin de bunu söyledim Resul hani.
2: Bir Karadenizli'den fırtına oldu da.
1: Aynen.
2: Arabesk fırtınası Karadeniz'den
1: arabesk fırtınası. Oldu. Bu eser çok eski bir eser herhalde.
2: Evet, Ümit Yılmaz'a ait.
1: Sen okudun mu alimlerinde?
2: Ben çocukluğumda falan böyle çok arabesk severdim. Cengiz Kurtoğlu.
1: Ama o var okuma tarzında ve az zaten.
2: Ümit Besenler, Arif Susamlar. Yani
1: hepsine buradan rahmetli olanlar Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Allah rahmet.
1: Gerçekten. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyoruz. Çünkü amin, onlara çok ihtiyaç var. Gerçekten.
2: Amin.
1: Daha yakın zamanda da Muazzez Bacı'yı kaybettik.
2: Ya 2025'te çok önemli sesleri kaybettik.
1: Çok.
2: Yani Adnan Şensesler.
1: Bir sayalım ya Adnan.
2: Ferdi Tayfurlar.
1: Ferdi Baba gitti.
2: Muazzez
1: Abacı gitti.
2: Evet, bir liste okudum. O kadar çok ki. Aa dedim, evet ya. 2025
1: miydi? Biliyor musun? Unutuyoruz işte ya. Yani unutmak derken
2: bunlar
1: şöyle.
2: Bunlar çok kıymetli sanatçılar.
1: Güllü'yü kaybettik.
2: Evet. Şimdi o eski jenerasyon, eski sanatçılarımızda şeyi çok önemliydi. Bunu hep söylerim. Üslup.
1: Şimdi
2: bulundukları
1: yani
2: ortamlarda nasıl oturdukları. İnsanlara duydukları saygı, çalışanlara duydukları
1: Neşet
2: saygı,
1: Usta'nın,
2: hürmet.
1: Neşet Ertaş'ın ceketini çıkarken bir izin istemesi.
2: Evet, muazzam bir şey.
1: Neyse.
2: Allah rahmet eylesin. Çok
1: hepsini,
2: değerli isimler.
1: Mekanı cennet olsun kaybettiklerimizin. TRT Müzik ekranlarında Karadeniz bölgesinde en çok izlenen, ölçümlerde en çok Karadeniz bölgesinde izleniyoruz. Bu arada o çok önemli.
2: Karadeniz bölgesi 3. şarkın Karadeniz'e dair.
1: Evet.
2: Şey dedin.
1: Geliyorum ya. Simsiyahım.
2: Ve
1: şimdi yeni gelecek zor dimi. Evet.
2: Zor dimi yapacağız inşallah ya.
1: Aynen. Zor dimi.
2: Çok değişik, çok başka bir şey.
1: Güzel olacak
2: işte. Yani bu bizim ara sıra böyle Karadeniz'de sanki hiç bekle

0: beklemediğimiz bir fırtına, bir yağış gibi.
1: Aynen.
0: Bir...
1: Arkadaşların demiş ya şarkı kimin diye. Sonra Sinan Akçıl deyince şey, onlar da yaptı bunu. Demişler.
0: Yok, ben önce senin adını söyledim. Şimdi ne yalan söyleyeyim.
1: Ha, dedim mi başta?
0: Şimdi sen çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
0: Çok değerlisin. Çok önemli bir sanatçısın. Estağfurullah. Önemli bir insansın. Canım benim, ben önce Sinan Akçıl dedim.

0: Çocuklar biraz bu dönem şey var ya. Evet, salgın var, şey aynen. Var.
1: Bu dönem. Hastalar, evet. O yüzden ondan sonra dedim ki Resul dedim ya ben seni izledim sahnende de. Hani şarkı söyleme tarzında çok seviyorum. Bir tane yapacağım. Sonra aradan zaman geçti falan. Enes'le beraber. Ondan şu suratı asık olan arkada hemen tanınır.
0: Evet. 20 kişi toplayan 5 dakikada.
1: Tabii. 5 dakika 20 kişi toplayan.
0: Ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Araya gireyim.
1: Evet, söylerim.
0: Seni çok seven insan var. Ama hepsi eminim ortak fikirdeyizdir, karardayızdır şu konuda. Seni tanıyınca daha çok seviyorum.
1: Evet, hep öyle. O fix.
0: Seni tanımak lazım.
1: Aynen.
0: Ya benim mesela
1: dışarıdan bana artist ve kasıntı zannediyorlar çünkü.
0: Çok artist zannediyorlar.
1: Aynen, çok artist zannediyorlar.
0: Kimse artist görmemiş.
1: Aynen, artist görmemiş. Artist
0: sonra ülkede sanki artist kalmamış gibi aynen. Seni artist
1: ya
0: görüyorlar.
1: Ya ben de yaklaşınca ondan sonra kopamıyorlar benden. Diyorum alakası ki kardeşim bir git artık başımdan. Yok, ben sana çok bağlandım.
0: Biraz dobrasın, bu fazla mı geliyor? Dobralık artistlik değil, bu başka
1: değil
0: bir şey.
1: Değil abi. Ya belki suratına söylüyorum
0: çok
1: mesela.
0: Çok dobrasın.
1: Hani mesela yeteneksizse yeteneksizsen diyorum, bozuluyor gibi. Hani saçma mı oluyor?
0: Aslında direkt söylemek ne kadar iyi. Ben söyleyene kadar canım çıkıyor.
1: Biliyorum,
0: benden gidiyor.
1: Biliyorum Resul ya.
0: Bunu söylemek çok zor oluyor. Evet. Yani birine olmayacak, olmadı.
1: Ama sonra mesela sonra üzülüyorum. Annem bana der ki en kötü uyum almışsın yufka yüreğim diye. Üzülüyorum, sonra bir bakıyorum o yeteneksiz kişiye şarkı yapıyorum mecbur.
0: Baştan üzülsün. Sonra üzüleceğine başta üzülsün.
1: O yüzden böyle seviyorum mesela keşfetmeleri. Sevdiğim yetenekli arkadaşlarıma çalışmayı çok seviyorum. Veya dışarıda mesela işte 7'den 70'e herkes fotoğraf çektiriyor sürekli. Bugüne kadar bir hayırım yoktur yani. Günde herhalde 1000 kişiyle
0: ben
1: fotoğraf
0: ben seni fotoğraf çektirirken gördüm bu kadar mütevazi.
1: Resul ne yapalım
0: köfte,
1: sen de öylesin.
0: Köfteye gitmiştik şeyde, yani, Samsun'da. Böyle bir şey yok.
1: Ya yani. Onlar şimdi ama ben halka karşı tabii ki öyle olacağım. Yani ben onlar bizi buralara getiriyor. Ama sevmediğim insana karşı da suratım asık oluyor.
0: O ama
1: da
0: sen mesela sadece evet demiyorsun. Sen sarılıyorsun, ilgileniyorsun,
1: evet.
0: Muhabbet ediyorsun.
1: Aynen.
0: Şakalaşıyorsun.
1: Evet,
0: karşındakini abi. Rahatlatıyorsun. Doktorsun ya.
1: Aynen, o rahatlatmak çok
0: müzik
1: önemli.
0: Müzik doktoru.
1: Estağfurullah canım kardeşim,
0: evet,
1: sağ ol.
0: Evet, müzik doktoru. Bu
1: şimdi
0: güzel
1: bugün oldu. Bu arada tabii senin albüm olarak hiç yaptın mı Resul? İlk yıllarda falan. Yoksa hep single mı gittin?
0: Yok be. Benim bir grup vardı Karmate diye. Tamamen otantik
1: evet.
0: Müzik yapıyorduk. Biz onunla 2 albüm yaptık. Daha sonrasında...
1: Sen gruptan ayrıca solo devam ettin.
0: Kafalar uymadı. Gruptan aslında ben 8 kişiydik. 5 kişiyle biz ayrıldık.
1: Onlar 3 kişi devam ediyor mu?
0: 3 kişi devam ettiler sonra ama olmadı. Onlar da denediler, olmadı. Allah'a şükür ben daha
1: solo olarak
0: özgün oldum. Solo devam ettim.
1: Çünkü hep Resul'ünler adını duyardık. Ya. Yani herhalde bir 15 yılı var.
0: Estağfurullah.
1: 15 yılı var herhalde o albümlerin.
0: İlk albüm 2009'du.
1: Tamam, doğru tahmin ediyorum.
0: O kadar olmuş mu? Kaç?
1: 16 sene.
0: 17 sene olmuş.
1: 17 sene olmuş. İnanılmaz ya.
0: O kadar oldu mu?
1: Ben de
0: şimdi
1: benim 2009 Dümtek'teki yazdığım yıl. Erevizyon düşün, o bile 17 yıl geçmiş.
0: Ya şarkı ama ya.
1: Şarkı güzeldi abi, yıl kötü ya.
0: Ne şarkı ya. Yıl... Neyse, bana şans getirdi ya benim.
1: Evet.
0: 2009-2010 yılları benim için çok güzeldi.
1: Çok güzel.
0: 2008'i yani. Demiyorum ama 2008'de kayıplarım oldu. Sana müzik doktoru diyeceğim. Öyle paylaşacağım.
1: Sağ ol Can.
0: Öyle paylaşacağım.
1: Sonra zaten bir herhalde kaç yılda evlendin sen?
0: 2013'te evlendim. Demin 2010'da eşimle tanıştım. Yani 2009 nerede? Ve sonrası...
1: O da burada canım. Ya konserlerde falan da hala aynı aşkla birbirinize bakıyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani. Müthiş bir duygu.
0: Çok aşık bana ya.
1: Abi.
0: Abi çok. Bayılıyor ya.
1: Bayılıyor
0: ya. Ben bir yere uzak yere gidince bayılıyor ya. Yani.
1: Bayılıyorum.
0: Ama sonra anladık. Vertigosu varmış. Tedavi oldu.
1: Ondan mı diyorsun?
0: Aynen, ondanmış. Ben de hoşuma gidiyordu. Bana bayılıyor diye.
1: Ama o hiç şarkı söylemiyor. Değil mi? Öyle kendi aranızda falan.
0: Sadece yapıyor. Tek bir yerde söylüyor. O.
1: Ha.
0: Banyoya girdiği zaman orada. Sadece orada
1: başka
0: söylüyor.
1: Başka yok. Sahnede falan.
0: Söylemesin abi. Yani.
1: Söylemesin değil mi? Bir tane
0: kendine
1: bir,
0: söylesin.
1: Aynen, bir tane bir aileye bir tane sanatçı yeter diyorsun.
0: Yani bir denedik şey olmuyor. Onda olmuyor. Belki ya, kızım olur yani.
1: O da çok güzel. Ay canım ya.
0: Bu arada ben de çok aşığım yani. Karşılıksız değil.
1: Onu biliyoruz canım. Demin bir teste girmişsiniz. Muhabir arkadaşım şey dedi. Ben inanınca eve gidince karım beni mahvedecek dedi. Ya, her şeyi bildi dedi.
0: Şöyle bir şey var. Sadakat. Ben 2026 için dilediğim şey sadakattir başta. Eşe, arkadaşa, işe sahip olduğumuz
1: vatana,
0: her şeye.
1: Vatana, millete, bayrağa,
0: vatana,
1: dine. Tabii. Hepsi giriyor.
0: Sadakat lazım ya. Sadık olmamız lazım. Şimdi benim ilişkimde bir kere şöyle bir gerçek var. Yani bu benim eşim. Bazen fazla abartıp belki dışarıdaki problemi ya da içimdeki problemi ona paylaşabiliyorum. O zaman da diyor ki her şeyi bana sen de söyleme. Sonra ben kızınca sen de bana kızıyorsun. Diyorum ki ya sen bari gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum diyor.
1: Doğru.
0: Ben her şeyi çok paylaşıyorum. Biraz

0: sadakate, aileye, eve. O çok ayrı tutuyorum
1: çok
0: onu.
1: Önemli, tabii.
0: Çünkü bir tane eşim var.
1: Doğru.
0: Sonsuza dek diyorsun. İyi doğru. Kötü diyorsun. Ben mesela hastalandığım zaman çok arıyorum onu. Bir yerdeyiz hemen gel diyorum yanıma. Bazen geliyorlar bana.
1: Çok güzel bir bağ ya.
0: Ona çok ihtiyaç duyuyorum. Annemden sonra gelen kişidir yani. Annem
1: maşallah.
0: Vefat etti.
1: Allah rahmet etsin. Sonra... Mekan cennet olsun.
0: Amin. Amin.
1: Allah bozmasın aşkınızı. Şimdi bu aşkımıza Karadeniz'de sana aşkı çok. Senin de Karadeniz'e aşkın çok. Artvin'i birazdan konuşacağız ama bir Karadeniz gelmezse TRT'mizi yıkarlar. Hangisini söyleyelim?
0: Emre'de geldi kemençeye.
1: Emre,
0: Ankara'dan geldi.
1: Emre soyadın neydi? Emre Gülsoy da bugün bizde. Cumhurbaşkanlığından özel izin de getirdik. Kardeşimize hoş geldin Emre'cim. Eline sağlık. Bir Karadeniz yapalım artık. Ne yapalım Resul?
0: Emre sen söyle.
1: Söyle Emre.
0: Gürgen ağacıları.
1: Gürgen aşıklar. Hadi bakalım.
0: Meyve vermiyorsunuz. Geçti mi buradan yarın bana demeyiz.
1: Gürgen ağacı da ne güzeldir be.
0: Bizim oralarda da çok kıymetlidir. Sağlamdır ya.
1: Gürgen'den değil mi? Takalar yapılır. Yanlış mı? Yapılmaz.
0: Vallahi ya, taka yapılır mı bilmem ama.
1: Ben Gürgen'den... salladım sen de bozmasaydın Meres.
0: Onu bilmiyorum yok. Gürgen'den kemençe oluyor mu? Oluyor.
1: Kemençe oluyor ha. O önemli tamam.
0: Ha ne olsun.
1: İyi hadi bakalım. O
0: taka,
1: zaman
0: taka zaten yapılıyordur bu arada.
1: Taka yapılıyor olabilir
0: mutlaka
1: yani.
0: Yapılıyordur.
1: İnşallah Karadeniz'e mahcup olmayız. Resul Dindar'dan geliyor şimdi.

0: Bravo.
1: İşte böyle. Stüdyomuzda Adanalılar bile Karadeniz'e doğru şu anda ilerliyorlar gördüğünüz gibi.
2: Bu şu an konser verilir ha baya baya.
1: Vallahi verilir. İçerisi baya doldu. Bir,
2: evet. Sistem de iyi. Orkestra çok iyi.
1: Biz 4 kişilik dev kadro. Aynen.
2: Vallahi.
1: Zaten kilo olarak da orkestra ben hariç dev kadro.
2: Çok kalabalık gibi değil mi ya?
1: Ha, Sercan küçültüyor kiloyu. Abi biz 1, 2, 3 kişi. Beni sayma. Beni hadi ben 15 kişi gibi düşünsen 3'te bu 18'iz.
2: Şaka yapıyorum.
1: Vay be Resul. Resul ama Artvin'den sen Artvinlisin.
2: Evet.
1: Değil mi? Anne baba ikisi de.
2: Anne baba Artvinli. Anne Arhavili baba Hopalı.
1: Arhavi Hopa. Anne senin?
3: Şavşaklı. Martin.
1: Yakın mı Hopa Şavşak?
3: Yani normalde
2: bir
3: çok...
2: 1,5-2 saate yakın.
1: Küçük
2: bir
1: yer Artvin. Ben gittim buradan da selam olsun. Çoruh Üniversitesi'nde konser yaptım. Artvin'de.
2: Öyle mi?
1: Evet. 2 yıl önce. 2013'te.
2: Aa, 2023'te. Ben onu kaçırdım. Ya,
1: tabii Çoruh Üniversitesi'ne geldim ben. Müthişti yani.
2: Aslında çok yakınız da rampa olduğu için yollarda.
1: Abi yollar öyle ama işte o güzel ya.
2: Ya o ben güzel tabii.
1: Ben bir evde kaldım Artvin'de. Bir otelde kaldım. Şey seçilmiş. Dünyanın en işte mistik yerde kurulmuş 10 otelinden biri falan seçilmiş. Şey ya.
2: Orada öyle evet. Başka zaten yere düzgün çok bulamazsın.
1: Çocukluğun orada mı geçti Resul? Çocukluğun orada mı geçti?
2: Tabii tabii ben 25 yaşında geldim İstanbul'a.
1: Şaka.
2: Öyle öyle. Köyde geçti.
1: O zaman hep yağmur içindeydin sen değil mi?
2: Ben hala bereket. Köydeyim.
1: Valla.
2: Yani beden burada, kafa orada.
1: Kafa orada. Yemyeşil ya. Değil mi?
2: Evet.
1: Arhavi'de bir kere...
2: Yani Artvin'in de bir de bizim Macael vardır yukarıda, Boçka'ya bağlı. Oradaki tonlar, yeşilin tonları UNESCO'da koruma altına almıştır. Çok farklı, çok fazla. Çok yeşil yani.
1: Buradan Arhavi'ye tabii Cengiz abiye de selamlar. Cengiz Kurtoğlu evet. Arhavili. Değil mi?
2: Selam yukarıda olsun.
1: Yani ona selam.
2: O bol bol geliyor zaten memleket.
1: Peki... Merkez çok küçük. Yukarıdan böyle uzaktan bütün merkezi görebiliyorsun. Öyle hatırlıyorum Artvin'de.
2: Artvin'in zaten yerleşim olarak...
1: Orada yaşamazlarmış. Öğrenciler yurt vardı orada. Yurtta kalıyorlar ama genelde hep köyler taraflarında değil mi?
2: Köyleri daha kalabalık, daha büyük nüfus köylerde. Şimdi kışın merkeze inen çok oluyor ama... Artvin'in yerleşim olarak çok kalabalık da yok. Çok fazla insan yok. Olanın ama kalbi çok büyük. Artvin'in insanı güzel.
1: Yok. Çok güzel.
2: Onlar Artvin'in kalbi çok başkadır. Bak bu nasıl hoşuna gitti. Bu ama iş bazen Karslıyım diyor.
1: Ya o evet kafası karışıyor
2: şimdi
1: ya.
2: Şimdi baba tarafı Kars'tan olduğu için.
1: Tabii Kaz'ı görünce ben Kars diyor ki.
2: Şimdi Kaz ile Laz'ı bazen karıştırıyor. Onun için.
1: Ha, ikisi de hem Kaz hem Laz.
2: Geçen gitmiş Kaz diyor. Ulan dedim hani Artvinliydin sen. Ya diyor.
1: Ya işine göre kullanıyor onu ya.
2: Yerine göre.
1: Abicim ama benim anne tarafı Artvinli ya diyor. O işine yarayınca öyle. Yemin Kars'tayız biz abi.
2: Şimdi kavgaya girerken Artvinliyim demiyor. Orada Kars'ta işe yarıyor.
1: Lobi alıyor orada arkasında Kars lobisini. Aynen sağ.
2: Bu arada Karslılar niye öyle anılıyor ya? Karslılar bence çok...
1: Kavgada şey değil mi? Sağlamlar.
2: Kavga... Ya sağlam. He.
1: Sağlamlar, sağlam. Abi o kış şartlarında düşünsene nasıl yetişiyorlar yani.
2: Ondan yoksa kavgacı değil.
1: Bir de şey, müzikal yeteneğini o Kars'tan aldığını düşünüyorum. Çünkü hep Kafkas çok yakın ya Rus muhabbeti.
2: O çok yetenekli ama bence Mars'tan aldı o. Kars... Bence Kars bile kesmiyor.
1: Siz de bayağı değil mi son aranjelerde çalıştınız Epenes'le?
3: Evet.
1: Son 2 şarkıdır herhalde değil mi?
2: Ya Allah'a şükür ya. Biz...
1: Vallahi benim stüdyoma Resul benden çok gidiyor.
2: Vallahi bu akşam gideceğim biliyor musun? Buradan evet çekimden sonra
1: vallahi gideceğim. Vallahi helal olsun.
2: Ya ben Enes için şey diyorum. Bugün Enes'i düşündüm ben. Buraya gelirken. Galiba şey benim için. Ömrümün sonuna kadar benimle olacak bu hayatta.
1: Öyle gözüküyor evet.
2: Ya yani ahiretlik diyorlar ya.
1: Aynen.
2: Öyle.
1: Allah yani, kolaylık versin Resulüm.
2: Galiba iyisiyle kötüsüyle işte.
1: Abi kardeşimiz ya. Aslan atılmaz. Aslan
2: biz geçen böyle bir muhabbetini de yaptık. İnsan dostunun hatalarını da kusurlarını da bence çok görmeyecek. Öyle sevebilecek.

0: Sezon yani... biliyorsun konuk aldık Enes Bey'i. Buradaydı. Eşiyle beraber.
1: Evet gördüm.
0: Evet buradaydı. Şimdi ondan sonra... Valla o günden beri geç geliyor yarım saat.
1: Buradan oraya kalktı şimdi gittin nasıl oraya, oraya. Ne hissediyorsun?
0: Ben böyle bir kariyer çöküşü bir günde hiç görmedim.
1: Hangi taraf rahat?
2: Sen nereye oraya mecbur yani.
1: Sen nereye oraya. Kardeşim. Bu arada sana da çok çok seviyor, çok bağlı yani.
0: Aa biz ayrıyızdır ya Enes'in. Biz seni de çok seviyorum. Böyle güzel bir aile olduk ya.
1: Bizim kaynaşmamızda bu kadar birbirimizi tanımamızda
0: Enes,
1: da...
0: Enes bana hep seni söylüyordu Resul biliyor musun? Bir sene önceden
1: falan. Bana da öyle.
0: Aynen
1: öyle.
0: Ya bir gün abim bir gün tanıştıracağım. Ondan sonra sana da aynı şey yapıyorsun.
1: Sen aynı kafasınız birbirimizi çok seversiniz diyor.
0: Aynen. Aynen doğrusu. Şimdi ya burada demin üstadları anmışken Kayahan'ı da bir analım mı Resul? Demin provada öylesine yaptın ama.
1: Evet.
0: Yani asırlardır yalnızım, pişmanım alıyorsun dedin, öylesine dedin. Ama dedim ki o kadar güzel oldu ki bunu programda yapalım. Kayahan Usta'yı da
1: nacizane
0: bir kere daha mekanı cennet olsun. Ha. Çok büyük bir usta, benim çok sevdiğim bir besteci. Onu da buradan anmak istiyoruz. Sinan'la sahnede şimdi Resul Dindar farkıyla.
1: Estağfurullah.

0: Bravo. Sahnede yapıyor musun bunu Resul? Çok güzel.
1: Çok
0: bence bunu yapmalı abi. Ya sahnede. Çok yakışıyor.
1: Ben sevdiklerim...
0: Böyle bir kayağın köşesi hatta 3 şarkı. Ne kadar güzel olur.
1: Abi bizim Lazlar 3 şarkı Karadenizlere çok...
0: Fazla
1: tutamazsın.
0: Bir
1: ikinci şarkıdan sonra artık horon diyor tarlaylar. Çok tarlaylar.
0: En sevdiğin tarz ne? Yani horon tepmelerde, hareketlilerde mutlusun, slowlar. Sanki slowlara böyle daha...
1: Ben hareketlilerin adamı değilim. He. Ben aşk adamıyım. Yani... Romantik. Senin gibi.
0: Aynen.
1: Bence ya sen hepsinde başarılısın.
0: Ya estağfurullah olur mu?
1: Abi canım
0: sen hareketli şarkılarla... Konserlerde sonlara doğru coşuyorsunuz ama tabii.
1: Ama şey şu anlamda senin gibi aşk... İçinde aşk var.
0: Doğru.
1: Ya
0: doğru.
1: Duygusal şarkılar daha benlik ya.
0: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Resul Dündar ve Hiç.

0: Çok güzel. Bence bu tam sosyal medyada konulacak parça bu.
1: Çok
0: değişik oluyor
1: çok
0: tabii.
1: değişik oldu. Ay çok
0: Yani
1: farklı oldu.
0: evet.
1: Şimdi ben bunu
0: Kaç yıldır?
1: onun
0: Sen
1: yaklaşık
0: daldın gittin,
1: olarak
0: geriden ben çok zor oluyor.
1: 14 senedir okuyorum. İlk defa böyle bir başka bir şey oldu. Başka bir şey hissettirdi
0: Değişik
1: bana.
0: oldu değil mi? Yani böyle
1: Ama
0: akustik
1: piyano
0: vers
1: çok güzel oldu.
0: yakışıyor.
1: Çok farklı oldu. Yani, şimdi, yani insanlara biz söylüyoruz. Kitleler değişiyor. Onların duyguları tabii ki reaksiyonları farklı oluyor ama biz hep aynı şarkıları söylüyoruz ya. Çok önemli işte.
0: Bravo.
1: Müzik
0: Anlıyorum.
1: altyapı, sazlar,
0: Bir anda bütün mod
1: aranjman.
0: değişebiliyor yani. Yani
1: Evet.
0: şarkıya tekrar aşık olabiliyorsun. Söyleyen kişi çünkü bir süre sonra hani...
1: Çok başka bir yere götürdün şarkıyı.
0: Evet. Şimdi
1: Gönlüne sağlık,
0: şey düşündüm.
1: eline
0: Sağ hep
1: sağlık.
0: beraber arkadaşlarımızı. Şefin de bugün burada. Tanıtalım kardeşimizi.
1: Çağrı.
0: Çağrı Doğan, evet. Ve Çağrı, şimdi Emre kaç yıldır sende? Yeni mi? 8 sene. Vay maşallah.
1: Emre ben kaç yıldır sendeyim? Onu soralım.
0: Senle beraber 8
1: Şimdi
0: yıldır.
1: bir
0: Çağrı
1: şey
0: herhalde.
1: diyeceğim. Çağrı hayatımda gördüğüm en sadık insan. En sadık
0: Demin
1: müzisyen.
0: söyledik ya, 2026'da sadakat diliyorum diye.
1: Yani tek geçerim.
0: Eyvallah
1: Ben
0: kardeşim.
1: hayatımı yani sırtımı dönerim. Her şeyimi emanet edebilirim.
0: Ne
1: Öyle bir
0: güzel.
1: adam.
0: Maşallah.
1: Ve kemençeciler arasında bu kadar hakkaniyetli, dürüst, saygılı, vefalı, üstüne tanımam. Bu
0: Uçaktan
1: konuda
0: düşüyorsunuz.
1: şanslıyım.
0: Üç kişisiniz. İki paraşüt var. Birini taktın. Öbürünü Emre'ye mi verirsin? Şaka dişe koy. İkisi de çok güzel anlattın çünkü. Herhalde el ele beraber atlarsınız.
1: İkisini de onlara veririm.
0: Abi ben ne
1: Ben
0: olacağını söyleyeyim
1: kalayım.
0: mi? Ben ne olacağını söyleyeyim. Siz son anda Emre'ye abi son bir çalayım der. Siz ellere horon teperken hepiniz düşersiniz zaten.
1: Valla ben paraşütü almayayım onlar.
0: Sen uçak korkun var mı Resul? Uçak korkun.
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Aa, yok. Ama birçok enteresan bir hikayem var. Ben çocukluğumdan beri senede bir ya da iki defa bir rüya görürüm. Böyle bir tane sandalye düşün. Arkasında motor var. Ben ona sandalyeye oturuyorum. O motorla beni gezdiriyor.
0: Havada.
1: Genelde de havada.
0: Güzelmiş
1: Bizim
0: Resul. Allah
1: memleket
0: sağlık versin.
1: ya mahallede böyle arkada
0: Sandalye, uçan
1: motorla
0: sandalyeyle geziyorsun.
1: pur geziyorum.
0: Ama belki de
1: Ama
0: şey hani
1: böyle bir şey olamaz ya.
0: zirveyle ilgili yukarıda.
1: Çocukluğumdan beri öyle. Bunu görüyorum.
0: Peki çocukluğundan beri aynı rüya mesela motor en azından 2020'ler hemen update oldu
1: Hiç
0: mu? Aynı
1: değişmedi.
0: motor.
1: Aynı motor. Burada pervanesi var. Motoru da orada.
0: Değişmiyor
1: Koltuk gibi. Ben ona oturuyorum. O kalkıyor benim önce bizim mahallede
0: yani.
1: gezdiriyor Hopa'da.
0: Ne
1: Sonra
0: tatlı
1: Hopa'yı
0: ya.
1: geziyoruz öyle. Motorla havadayım.
0: Allah
1: Ya vallahi
0: Allah.
1: çok
0: Enteresan.
1: enteresandı. Bunu bir kere daha bir anlatmışlığım vardır. Böyle çok da aklıma gelmez. Ya
0: Zaten o motorla gezdiğin için uçak korkun olmaz. Onda düşmüyorsan
1: herhalde
0: hiçbir
1: bir
0: düşmez.
1: yükseliyoruz ya.
0: Herhalde. Aynen onu görüyorsun belki de.
1: Yükseliyorum
0: Hayallerinin
1: inşallah.
0: %70-80'ine geldim diyebilir misin? Küçükken kurduğun hayallerin.
1: Fazlasını yani
0: Ne
1: ben
0: güzel. İlk kez bu cevabı aldık. Çok şükür.
1: böyle bir hayal edemezdim yani. Benim hayalim 3-5 kişi, 10 kişi yani şarkı söyletsem de onlar beni dinlese.
0: Ama şu başlamıştı herhalde yani herhalde ortaokul lise yıllarında bize Resul bir şarkı söyler falan
1: He, o
0: var.
1: şeyde. Okulda
0: Vardı
1: öğretmenim
0: değil mi onlar?
1: sesi güzel olan var mı dedi. Ben abim söyledi dedi. Resul abimle aynı sınıftaydık. O bir sene kaldı Sarılık'tan. Beraber okuduk. O dedi. Sonra çıktım Ali öğretmenime bir şarkı söyledim. Ondan sonra sınıfta arada ben şarkı söyledim. Sonra ortaokulda yine devam etti bu süreç. Yavaş yavaş Hopa'da tanınmaya başladım.
0: Yerelde önce.
1: Düğünlerde.
0: Düğünler başladı yerelde değil mi?
1: Düğünde ama şey öyle. Konuk gittiğim düğünlerde. Hadi
0: Sahne
1: Resul
0: alıyorum.
1: klavye söylüyorlardı. Resul bir
0: Ailede var
1: şarkı
0: mıydı müzisyen
1: söylesin
0: Resul'ün?
1: diye. Babam.
0: Baba maşallah.
1: Babam bağlama çalıyordu. Evde çok çalardı. Annem de şarkı söylerdi. Annemin sesi çok güzeldi. Hep şey söyledi. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Böyle ince de bir sesi vardı. Bu çok severdi deryaları. Eşim de adı Derya'dır.
0: Evet Derya'cığım.
1: Eşim bana Derya diye Derya'yı çağırdı bana.
0: Derya Dindar.
1: Eski türküleri çok severdi. Berk Zakkale'yi çok severdi. Ruhi Su.
0: Ne güzel.
1: Nuri Sesi Güzel. Bunları dinledik biz çocukluğumuzda. Babam radyo televizyon teyp çamircisiydi ama aynı zamanda dükkanda saz, gitar satardı babam. Ve tellerini, malzemelerini, eşiklerini falan satardı. Yani hem bu
0: ne
1: işin...
0: Ne kadar enteresan bu. Senin ilgini çekiyordu o zaman gördüğünde değil mi?
1: Oradan geldi herhalde bu. Yani çünkü biz babama gidiyorduk. Ayda bir kere saç kestirmeye çarşıya iniyorduk o eski şeylerle. Cavit dayı keserdi saçımızı.

0: dükkana giderdik. O zaman görürdük orada işte. Sonra evde çalardı bize. Evde 2-3 günde bir çalardı. Sonra halam vefat etti. Babam bağlamayı bıraktı. Bizde öyle bir gelenek, adet vardı. Uzun bir süre evde daha müzik yapılmaz, çalınmaz diye.
1: Yaz.
0: Yastan. Ama babam çok uzun süre bıraktı. Yani 20 seneyi aşkın bıraktı. Sonra ben ona bağlama götürdüm, aldım. Ha. Ufak ufak takılmaya çaldı. İşte kara düzen çalardı. Şimdi ben o perdeli kısa sap aldım ama yine onu da bayağı bir çalmaya başladı. Çalıyor şimdi.
1: Maşallah, ne kadar. Ya Allah tabii
0: aileden
1: ki,
0: sizin gibi.
1: Ailede tabii ki, senin ailen de buradan Artvin'e, bütün sülalen çok kalabalıksınız değil mi Resul? Kuzenler yani, öyle biliyorum ben Enes'te.
0: Ya hepsi orada, burada çok kimse.
1: Oradaki yer diyorum işte, Artvin'e.
0: Tabii tabii, ben oraya gittiğim zaman bana diyorlar memleketine git, kafa dinle. Ben oraya gidince kafa dinlemiyorum. Yoruluyor. Ki kafam şişiyor.
1: Enes bunu çok iyi anlar. 75 tane amcası var ya, düğünde herkes amcasıyım diye fotoğraf çekti.
0: Sokakta halalar çağırıyorlar, ne zaman bize geleceksin? Kaçıyorum ondan ya. Kendimi al dayılar, anladın mı?
1: Bütün Artvin'imize buradan selam
0: beraber
1: olsun.
0: Beraber gidelim ama şimdi oraları beraber bir dolaşalım.
1: Şimdi bu klipte.
0: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
1: Evet.
0: Ben bu.
1: Aynen. Aynen, doğru söylüyor.
0: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim Karadeniz'de Tarkan
1: Resul
0: gibiyim
1: gelmiş.
0: Ama Tarkan da bu arada benim için
1: number süper. One diyorsun. Şimdi yalanlar var sırada. Yapalım mı yalanları?
0: Söyleyelim istersen.
1: Yalanların lafı da geçmişken yine aynı
0: mesajı. Yalanlar mı yapalım yoksa hareketli mi dalalım?
1: Hareketli, finalde Gümüşhane Kızları var.
0: He, tamam.
1: Şimdi yalanlar aynen. Yapalım. Finalde Gümüşhane Kızları tamam. Gelecek. Aç sesi, dinle bizi.

0: geliyor.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Çok az kaldı.
2: Yapıyorsun ya.
1: Sen de söylüyorsun ya.
2: Böyle bir şey yok ya.
1: Ya çok içten konuşuyor. Bayılıyorum ya. Hissedince çok ya içten konuşuyor. Hakikaten. Şeyi de yapacağız.
2: Ya bak nasip işte bak. Bana da böyle bir şey nasip oldu. Bana kardeşim işte dedin ki sana bir şey yapacağım. Senin için bir şey yapmam lazım. Yapacağım. Hı. Yaptın ya.
1: Vallahi Emre bir çalsana melodiyi ya. Çünkü kemençe kullanmamayı düşünüyoruz ya. Nasıl tınlayacak bakalım. Bir daha girsene soldan.
2: Kemençe fa'da galiba şu an.
1: Çıkmaz mı?
2: Oluyor.
1: Oluyor. Emre oluyor. Bir daha. Üç, dört. Tamam geldi ışıklar. Işıklar yandı. Ben de çok özledim, duydum o nizor. Emre'cim sağ ol. Demek ki neymiş tek tel olacak değil mi? 1-5-1-4 yok bunda.
2: Ya şimdi kalabalık daha Rize, otantik, yöresel, geleneksel de.
1: Evet, biraz daha keman tarzında çaldığın zaman yakışıyor.
2: İşte şarkısına göre işte o tavrı kullanıyor.
1: Süper, o zaman alacağız inşallah bir kayıt senden de Emre'cim ya, bu şarkıyı. Resul'cüğüm. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. En ilgi çeken programlarınızdan biri olacak o belli. Bölgesinden dolayı da senden dolayı da. Şimdi...
2: Bu arada ben çok zamandır takip ediyorum programı.
1: Eyvallah.
2: Kim geliyor, kim gidiyor ben herkesi her şeyi
1: görüyorsun,
2: takip ediyorum.
1: Orada?
2: Görüyorum Enes'e dedim ki Sinan abiye söyle beni ne zaman alacak?
1: Abi hep sen aklımızda...
2: Biz geçen yıldan beri bayağı bir konuştuk. Müthiş oldu. Şimdi nasip oldu.
1: Valla onur verdin, şeref verdin.
2: Yani ben... Katılmayı, burada olmayı, seninle olmayı zaten Resim, istiyordum.
1: Sağ olasın.
2: Allah razı olsun.
1: Bizi çok mutlu ettin bugün buraya katılarak. Sinan'la sahnede hem senin kardeşin var hem ben de senin bir kardeşinim artık. Ve tekrar ayaklarınıza sağlık kardeşim. Çağrı ve Emre hoş geldiniz tekrar.
2: Kaç zamandır da görmüyorum sayende gördüm.
1: Ya bizim, kışın biz yatıyoruz.
2: Evet
1: ya.
2: Kışın iş yok ya.
1: Kışın olmuyor ya.
2: Ya iyi müzik yapalım, kaliteli yapalım.
1: Her şeyde kabul
2: derken
1: etmiyoruz
2: derken maliyetler artıyor, ya, yükseliyor.
1: Her şeyde kabul edemiyoruz ya.
2: Olmuyor. Şimdi bayağıdır bir aydan fazladır
1: Mart'tan,
2: oturuyoruz.
1: Ama Mart'tan sonra da sıkılıyoruz değil mi görmekten birbirimizi neredeyse. Ay yeter artık.
2: Ama inşallah biraz kalabalık biraz iş
1: ne
2: olsun.
1: Ne var biliyor musun? Çok insan olup çok nankör. Yazın diyorum ki Hayıkşehir'de uyandığını hatırlamıyorsun. Yeter artık. Kışın diyorsun ki Allah'ım bir daha... Yemin ediyorum şükürler olsun bir daha sitem etmeyeceğim. Yani öyle diyorsun. Öyle işte insan ondan kör. Neyse.
2: Ama işte kıymetini bilmek lazım ya. Şimdi çalışıyorlar birileri yoruldum. O bu akşama kadar ne güzel diyorum. İş aynen. Var ki çalışıyorsun.
1: Aynen öyle.
2: Yoruluyorsun ne güzel emek var.
1: Çok teşekkürler Resul'cüm. Ayağına sağlık. Horon teperek bitireceğiz. İyi ki geldin o güzel enerjinle. Karadeniz'in şu anda gerçekten... Volkan abi de buradan bir kere daha rahmetli alalım. Volkan Konak'tan sonraki en büyük temsilcisi Resul Dindar'dır. Bu net. O yüzden sana gözümüz gibi bakmamız lazım.
2: Değerli, biz de yöredimizde çok değerli sanatçılarımız var.
1: Onların bayrağını taşıdığın
2: senin
1: için
2: güzelliğin.
1: Öyle düşünüyoruz.
2: Sen çok iyi bir
1: sağ ol,
2: insansın.
1: Allah razı olsun
2: İyi
1: kardeşim.
2: Kalpli birisin.
1: İyi ki geldin.
2: Seni tanımak
1: ben
2: lazım.
1: De seni, sağ olasın.
2: Seni tanımak lazım.
1: Sağ ol.
2: Özellikle. Sağ
1: İyi
2: ol.
1: Ki geldin. Var şimdi o. Gümüşhane yöresine ait bir türküyle herhalde bitireceğiz değil mi? Gümüşhane kızları çok meşhurdur, çok ünlüdür. Gümüşhane'ye buradan selam olsun, Artvin'e selam olsun, Kars'a selam olsun. Herkesin yaşadığı, doğduğu bölgelere selam. Hepiniz seviyoruz ama bugün Karadeniz biraz torpilliydi bizde. İyi ki varsınız, bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun, sesi de açın. Görüşürüz.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir adım önde.
6: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Elinize sağlık arkadaşlar, gönlünüze sağlık. Sevgili izleyenlerimiz, kalpten kalbe uzanan bir müzik yolculuğunda yine birlikteyiz. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Sevgili Ececiğim, sen de hoş geldin.
1: Hoş
0: Gönlüne
1: bulduk.
0: sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Ne güzel
1: ediyorum.
0: seslendirdin. İki eser de muhteşemdi bu arada.
1: Çok teşekkür ederim. Sizlerle seslendirmek de ayrı bir keyif oluyor.
0: Bugün güzel bir müzik yolculuğu yapalım sevgili izleyenlerimizle beraber, her zamanki yaptığımız gibi. İki tane güzel şarkıyla başladık. Sezen Aksu Vay dedik ve Seni Biraz Fazla Sevdim, Mert Ekren söz müzik, Alişan'ın yorumuyla. Bu iki eseri de ilk dinlediğimde senin sesine çok yakışacağını hissetmiştim zaten. İyi ki seçtik diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bir ufak nefeslendirelim seni. Biz enstrümantal bir şarkı çalalım. Çok kıymetli büyüğümüz, Allah rahmet eylesin, Selçuk Tekay abimizin bestesi, Baharı Beklerken Ömrüm Kış Oldu diyeceğiz. Buyurun.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Yani çok uzun zamandır çalmadığımız bir şarkıydı bu. Bir zamanlar çok çalardık tabii bunu. Çok ilk çıktığı zamanlarda gerçekten muhteşem, tadına doyulmaz bir eserdi. Yıllar geçti. Yıllar sonra çaldım. Yine aynı keyfi aldım. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir isimdi. Pek çok biliyorsun, pek çok sanatçının sahnede olmazsa olmazıydı Selçuk Tekay. Şimdi bize emaneti oğlu var. O da çok güzel babasının yolundan gidiyor. Hatta geçen gün Yeşilçam'daki biliyorsun programımızda Mert de oradaydı. Bize şeflik de yaptı. Aynı yoldan gidiyor. Sağlıklı, ömürlü olsun inşallah. Şimdi Ece, iki tane güzel şarkımız var. Sen bu şarkıyı konserlerimizde de çok söylüyorsun. Çok seviyorsun, fark ettim ben bunu. Kenan Doğulu'nun Tutamıyorum Zamanı şarkısı.
1: Evet.
0: Senin en çok sevdiğin şarkılardan biri.
1: Evet.
0: Arkasından ben de 90'lı yılların yine o sıcak ve samimi şarkılarından bir tanesini seslendireyim. Metin Özülke abimizin hiç eskimeyen o güzel şarkısı var ya, Lafı Mı Olur?
1: Harika
0: Çok
1: olur.
0: güzel bir şarkıdır. Ben de onu enstrümantal seslendireyim
1: Süper.
0: ve müzik yolculuğumuz devam etsin.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Valla lafım olur, çok güzel bir sözdür bence. İnsan sevdikleri karşısında o küslüğünü, işte egolarını bir kenara bırakıp da lafım olur demesi ve
1: Çok değerli değil mi?
0: sevdiklerine yanaşabilmesi, sevdiği insanlarla gönül gönüle olabilmesi çok güzel, çok değerli değil mi? Yani yaşadığımız
1: Çok.
0: her an aslında çok değerli.
1: Küslüklerin uzun

0: sürmemesi bence güzel bir şey. Arada tartışmalar tabii ki olmalı ama uzun sürmemeli.
1: Bir de hep bir haklılık payı vardır ya böyle. Her zaman herkes
0: haklı olmak ister.
1: Yani aslında insan haklı olmak yerine mutlu olmayı tercih ediyorsa bir sorun kalmayacak. Bütün ilişkilerde bence doğru olan bu. Haklılık çok inatçılık oluşturan bir şey. Karşılıklı
0: evet.
1: bir inatlaşmaya doğru sürüklenen bir durum.
0: Doğru.
1: Ve hep haklı olmak gibi bir maalesef insanoğlunun
0: evet.
1: bir tercihi var.
0: Aynen.
1: Şimdi iki tane çok güzel eser var sırada ama istiyorum ki biraz üzerine çalmadan evvel konuşalım. Melodramla diyeceğiz ki yani bunu dünyada en güzel seslendiren kişi malum kimdir?
0: Evet, Andrea Bocelli.
1: Evet, yani onun sesinden 2001 yılında herhalde yanılmıyorsam.
0: Evet, çok da enteresan bir hikayesi var. Ben de radyoda söylemiştim TRT FM'de.
1: Evet.
0: Orada araştırırken hani konuşayım şarkı adına diye bakarken bu aslında yarışmada kazanmış bir şarkıymış. Hı hı. Yani işte İtalya'da. Bir şarkı yarışması düzenleniliyor.
1: Evet.
0: İşte Andrea Bocelli'ye bir şarkı yapılır mı diye. İki piyanist bu şarkı yapıyor ve bu şarkı kazanıyor. Ve sanırım yanlış olmasa Vivere albümünde de ilk şarkı.
1: Evet ama ardından da ben de bugün madem böyle senden sonra Concerto de Aranjuez'i çalacağım.
0: Of,
1: o da biliyorsun
0: süper.
1: İspanyol besteci Rodrigo'nun 1939'da yazdığı bir konçerto, gitar için yazdığı konçerto ama acı bir olay yaşanıyor. Eşiyle çok büyük bir acı yaşıyorlar. İlk çocuklarını kaybettikten sonra özellikle bu ikinci bölüm Adagio bölümünü dinleyenler orada o acıyı çok derin hissedebilir. Biraz hüzünlü ama birazcık da bestecinin iş dünyasını tamamen ortaya çıkaran bir eser bu. Ben de enstrümantal onu seslendireyim senden sonra. Hadi buyurun.
0: Muhteşem.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Elinize
1: Ayakta
0: sağlık.
1: alkışlıyorum.
0: Tabii ki hikayesi, bazı eserlerin hikayesi bizi yorumlarken çok etkiliyor. Hepimiz için böyle. Ne yapalım? Şimdi tabii ki ha bak çok güzel bir yere geldik şimdi. Bizim için de çok sürpriz oluyor. Çünkü senin operadan uzun havaya geçişin çok büyük
1: Evet,
0: heyecan
1: şimdi de
0: yaratıyor.
1: o geçişi yapacağız
0: Şimdi
1: gibi
0: öyle bir geçiş
1: gözüküyor.
0: olacak ki sen bize bir uzun hava seslendireceksin bugün.
1: Evet, Sivas
0: Sivas'tan.
1: yöresine ait.
0: Evet. Ne seslendiriyorsun uzun hava?
1: Yine bahar geldi bülbül sesinden diyeceğiz.
0: Vallahi bize bir bahar
1: Diyelim mi?
0: gelsin o bülbül
1: Diyelim
0: sesinden.
1: mi?
0: Dinleyelim buyurun.
1: Diyelim.

0: Vallahi ikinize
1: ben de
0: Tiffany'yi
1: alkışlayayım.
0: 41 kere maşallah diyelim. Gönlünüze sağlık. Ne güzel seslendirdin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O kadar içten ve o kadar doğalsın ki bu konuda. Tebrik ediyorum her zaman olduğu
1: ediyorum.
0: Gibi. Tabii anneciğine de hep teşekkür ediyoruz buradan. Çünkü annenin bunda büyük emeği var. Halk müziği sanatçısı olarak. Yani
1: evet, gerçekten.
0: Yanı başında mırıldandıkları bile senin için kulağına, kalbine yeterince girmesine bu türkülerin
1: evet.
0: Sağladı diye avantaj sağladığını düşünüyorum. Annene bir şey söylemiyorsun.
1: Evet, anneciğim seni seviyorum.
0: Hep ben övüyorum bu arada Muhalle ablamızı.
1: Sen olmasan
0: Mücella
1: ben olmazdım. Yani genetik tabii bazı şeyler.
0: Tabii.
1: Bu sesi bana bahşettiğin için diyorum. Tabii ki senin de payın çok büyük. Çok teşekkür
0: tabii.
1: ediyorum her şey için.
0: Gönlüne sağlık. Şimdi biz de enstrümantal çalacağız bir tane türkü. Yeni Cami Avlusu'nda diyeceğiz. Bu da Rumeli türküsü. Biliyorsun Rumeli türkülerinin çoğunda hep aynı tema vardır. Çünkü o yaşanan göç, ayrılık, özlem ve yarım kalmış hayat izleri hep bu Rumeli'deki türkülerde mevcuttur. Bu şimdi çalacağımız türküde de yine böyle bir duygu var. Bakalım biri de klarnet bir nefes versin diyelim. Buyurun.

0: Bravo.
1: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Yani her yöremizin farklı bir hikayesi var. Farklı yaşanmışlıkları var. İşte dediğim gibi türkünün başında da Rumeli denildiğinde mutlaka içinde böyle göçün, o ayrılışın her zaman bir acısı var. Ve ben de mesela o tarafın insanı olarak çalarken hep bunu hissediyorum. Mesela bazen öyle bir şey oluyor ki Ece, hüzünlü olmayan bir şarkıda da hüzünlenerek çaldığım oluyor. Çok böyle neşeli olmam gereken bir şarkıda da bunu işte çok derine gittiğinde aslında o gen haritamızdaki her şey, sezgilerimiz, hissettiklerimiz bir şekilde ortaya çıkıyor. Aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun insan tarih boyunca yaşadıklarını bir şekilde kendisiyle hissediyor, beraber taşıyor.
0: Evet.
1: Bazen işte bizim gibi müzisyenler enstrümanlarıyla, sesiyle. Ama en şanslı olan taraftayız sanatçı tarafı. Çünkü duyguları dışa vurma konusunda
0: evet,
1: çok Allah'ın büyük bir nimetine sahibiz. O yüzden şükürler olsun diyoruz
0: şükürler
1: her zaman.
0: Şükürler olsun.
1: Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama tabii son değil. Daha iki şarkımız var. İstersen birazcık hareketlenelim.
0: Tamam.
1: Şöyle bir aşkın kanununu yazsak yeniden, ne dersin?
0: Harika olur.
1: Hadi bakalım aşkın kanunu diyoruz.

0: Bravo.
1: Bravo.
0: Bravo. Gönlünüze sağlık, elinize sağlık. Evet, stüdyomuza da bir hareket geldi bu arada. Çok güzel oldu. Enerjiniz yükseldi bir anda arkadaşlar. Ama program biterken çok güzel geçti bu hafta gerçekten. Seçkiler çok iyi oldu. Repertuar sıralaması harika oldu. Çeşitlilik açısından da çok evet, memnun kaldım. Ben dinlerken, yani bugün hasta söyledim. Olmama rağmen gerçekten çok büyük bir heyecan duydum. Çünkü şarkılar iyi olunca, yorumlar da iyi olunca.
1: Kendimize değil mi? Şifa evet. Alıyor bize de. Çok doğru.
0: Bu hafta için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgili Mehmet, seni çok uzun zamandır göremiyorum. Özlemişim Şevket. Sevgili izleyenlerimiz, bugün bizleri izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Umarız programımızdan, şarkılarımızdan, yaptığımız yorumlardan büyük keyif almışsınızdır. En az bizler kadar sizler de. Şimdi son şarkımızla, Beyoğlu'nda Gezersin'le veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Herkese merhabalar. Irmak Aracı ile Dünden Bugüne programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen, aynı zamanda da Güçlü Vokali ile kalplerimizde yer etmiş birisi Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
1: Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Baştan teşekkürümü edeyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Beni çok mutlu ettin. Özellikle müzik kariyerinde en başından beri şahit olmuş biri olarak hiç değişmediğini de varsayarsak tavırlarını vesaire burada bugün seni gördüğüm için çok daha iyi yerlere gelerek gördüğüm için çok mutluyum.
1: Teşekkür ederim. Yıllar sonra senin programına konuk olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Her şey gönlünce olsun.
0: Teşekkür ediyorum inşallah. Peki bu yakışıklılık nedir Kurtuluş? Yani neler yapıyorsun? Özel bir şeyler yapıyor musun? Bir buradan girmek istiyorum konuya.
1: Ya biz erkeklerin günlük rutin bir bakımı vardır. Sabah kalkarız ve elimizi yüzümüzü yıkarız. Bizde bu kadardır.
0: Böyle değil tabii ki de. Yani spor yapılıyor.
1: Evet, spor
0: Bir tık daha
1: yapıyorum.
0: kendine bakılıyor.
1: Ya
0: Artık
1: artık
0: evlendiğin için de tabii eşin de büyük ihtimal bunlara destek oluyor diye düşünüyorum.
1: kesinlikle. Zaten evlendikten sonra hayatım benim de hiç fark etmediğim ve beklemediğim bir şekilde düzene girdiği için hemen o düzene ben de ayak uydurdum. Hiç yabancılık da çekmedim. O düzene ayak uydurunca doğru yolun ne olduğunu gördüm ve oradan ilerledim, devam ettim.
0: Bir bebeğin var.
1: Evet,
0: Görüyorum çok da
1: kızım var.
0: tatlı maşallah. Nasıl gidiyor? Evde böyle uykusuz zamanlarınız vesaire oluyor mu?
1: Uykusuz zamanlarımız çok oldu. Şu an biraz daha hafifledi yavaş yavaş. Şu an her şey rayına
0: Kontrol
1: oturdu.
0: altında.
1: Evet, baba olmak da güzel bir duygu. Daha tam anlayamadım. Ne zaman anlarım bilmiyorum. Geçen bir abiyle sohbet muhabbet ettim. Yine bir programdaydım. Bir yıl dedim olacak kızım olalı. Hala dedim anlamadım. Abi dedi ki 20 dedi, yaşında kızım var. Hala dedi ben de
0: Değil
1: anlamadım.
0: mi?
1: Dedi çok daha dedi sonra. Şu an dedi anlayamaz. Güzel gidiyor her şey. Mükemmel. Süper.
0: Yani şöyle kız çocuğu için baba figürü gerçekten çok kıymetli. Tabii ki annelerini de seviyor kız çocukları. Ya annem şimdi küsüyor sonra ben böyle söyleyince. Ama gerçekten baba figürü çok çok farklı. Sen de çok iyi bir baba olacağına inanıyorum. Umuyorum çok güzel bir
1: Teşekkür
0: hayat
1: ederim.
0: geçirir çocuğunuz da. Evet, şimdi şarkılarından bahsetmek istiyorum. Çok fazla neredeyse beste fabrikası dercesine şarkı ürettiğini biliyoruz. Bunları hangi duygularla yapıyorsun? Nasıl bir müzik geçmişin var? Bize böyle çok kısa anlatırsan çok çok mutlu olurum.
1: Müziğe başlamamdaki en büyük figür ve benim için rol model olan bir babam vardı zaten. Bu işi yapıyordu. Benim akrabalarımda herkes müzisyen olduğu için öyle bir aileye doğup da başka bir iş yapmak hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Zaten kimse beni ailemde başka bir yere zaten yönlendirmedi. Hep müzikti.
0: Onlar da seni destekledi.
1: Evet, babam da zaten bu konuda hep arkamda durdu. Okul konusunda da olsun. Arkamda durdu. Ben de zaten bu işi yapmayı çok istiyordum. İnandım. Çok çalıştım.
0: Evet, buna
1: Ve
0: ben
1: konu,
0: şahidim
1: evet, konu
0: gerçekten.
1: buralara kadar geldi. Çok mutluyum bu durumdan.
0: Çok da güzel oldu. İyi ki de seni tanımış olduk. Babanın da aslında söz yazarı ve besteci kimliğini burada vurgulamak istiyorum. Kendisi de rahmetli, Allah rahmet
1: Amin.
0: eylesin. Böyle oradan bir şey geliyor mudur sana? Bir düşüncen var mı? Yani işte bir ses sedası olsun, işte söz beste olarak.
1: Ya şöyle, yaşım ilerledikçe şarkı söylerken böyle bazı tınılarım, aa diyorum aynı babam gibi geliyor. Böyle her şarkıda bu olmuyor ama böyle 50 tane şarkı yaptıysam 2-3'ünde böyle duyup böyle duygulandığım çok an olmuştur. Ve yaşım ilerledikçe de sesim babamı da andırıyor bazı tınılar. Bu da hoşuma gidiyor.
0: Ben de bir sosyal medyada birkaç böyle videonuzda denk geldim biraz böyle araştırma yaparken. Gerçekten benziyor.
1: Evet.
0: Ve tavırlarınız da sanki bir tık benziyor gibime geldi. Şey sormak istiyorum. Ve bu şarkı beni gerçekten çok yordu ama aynı zamanda da çok büyüttü dediğin hangi şarkındır? Özellikle sözünü ve müziği.

0: Yine işte kendin yaptığın bir şarkı olarak soruyorum.
1: Şöyle yoran demeyeyim de evet, benim için özel olan bir şarkı var. O da benim ilk şarkım, Rüya Gibi. Hayatımda zaten şu anda burada seninle tanışıyor olmamıza vesile olan da o şarkı olduğu için ve insanlara bir şey aktarabilmemde en önemli rolü oynadığı için o ilk şarkı, evet, yorgunluğu da bu arada olmuştu onun. Çok çıkarma konusunda da çok çetrepilli olaylar yaşamıştım.
0: Çok zordur ilk
1: Çok
0: şarkı,
1: zor
0: bilirim.
1: oldu bu arada.
0: Benim de
1: Şarkıyı çıkardım,
0: öyleydi.
1: yaptım. Şarkının sahibinden habersiz aldım, yaptım şarkıyı. Telif atıldı, bir şeyler oldu. Çok çetrefilli oldu. O yüzden Rüya Gibi şarkısı, evet, yormuş beni bu arada. Anlatınca fark ettim. Biraz yordu ama verimi güzel oldu.
0: Çok da kıymetli oldu. Peki, birkaç sana bir şeyler sormadan önce böyle senin güzel sesinden bir şarkı duysak nasıl olur?
1: Çok güzel olur.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Ne söyleyelim?
0: Sen ne söylemek istersin?
1: İçime ata atayı söyleyelim.
0: Çok güzel olur. Çok güzel olur.

Güzel günlerin anısına inat. Beni kalbine yazdığın gibi de silat. Aşkı harcadım bir şişe kadar inat. Sensiz

Güzel günlerin anısına inat. Beni kalbine yazdığın gibi de sil. Aşkı harcadım bir şişe kadar inat. Sensiz bir an

itirazı. Suskunluğumun bedeli var ama onu anlayacak bilek lazım. İçime ata ata kadehimi vuruyorum masalara. Bu gece yarama meze olur anılar. Kârdan zarar katar acılar.

0: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Çok güzel söyledin.
0: Çok güzel
1: Bunun
0: beste değil mi?
1: çok kime
0: Evet. İlk
1: aittir?
0: duyduğumda da ben bu besteye böyle tüylerim diken diken olmuştu. Sevgili Doğanay Karadeniz'in.

0: Doğan'ı çok severim.
1: Evet, çok da güzel bestesi.
0: İnanılmaz yetenekli bir
1: Çok
0: arkadaşımız,
1: yetenekli,
0: çok yetenekli bir
1: kesinlikle.
0: müzisyen arkadaşımız. Yine söz yazarı ve besteci. Ses de çok güzeldir yani bu
1: Evet.
0: arada. Çok çok seviyorum onu. Birçok hite de aslında imza
1: İmzası var.
0: atmıştır.
1: Evet.
0: Evet. Sözleri yine Doğan'a ait.
1: Evet, söz beste Doğanay Karadeniz.
0: Müthiş müthiş bir şarkı gerçekten. Kurtuluş, şeyi merak ediyorum. Böyle bugün geriye dönüp baktığında İyi ki vazgeçmemişim dediğim bir şey var mı? Yani daha çok tabii kariyerinle ilgili soruyorum bunu ama iyi ki vazgeçmemişim ya. İyi ki o an orada olmuşum belki dediğim bir şey.
1: Ya şöyle, buraya kadar zaten gelene kadar evet çok zorluk oluyor. Zaten bu hepimizin başından, hani geçmezse olmaz zaten. O kadar kötü olaylar yaşayıp da buraya gelmek, evet zaten. Çok zorlandığım anlar da babam rahmetli olduktan sonra. Çünkü insan bir ikilem yaşıyor. Bir anda tek başına kalıyorsun. Ablamı evlendirdim vesaire. Orada bir
0: Bütün
1: evet.
0: yük bir yerde sana da kalmış oluyor ister
1: Evet. Bir
0: istemez.
1: de tek erkek evlat ben olduğum için babam rahmetli olduktan sonra bir acaba mı dedim. Bir sorguladım yani. Bir durdum. Devam etmeli miyim yoksa vazgeçmeli miyim? Çünkü hepimizin hayatında öyle bir yer oluyor. Orası
0: Kesinlikle.
1: da zaten dönüm noktası oluyor. Dedim ki devam etmek zorundayım. Devam edeyim dedim. Hani ne olacaksa zaten dedim kaybedeceğim bir şey yok. Yapayım dedim ve göreyim. Merak ettim. Güzel oldu.
0: Sonuçta
1: Evet,
0: böyle.
1: güzel
0: Yani
1: oldu.
0: aslında Kurtuluş bence çok güzel bir mesaj veriyor burada. Şimdi her ne kadar hepimiz böyle güler yüzlü, işte her şey yolunda gözüküyor olursak olalım, arka planda yaşadığımız birçok sıkıntı olabiliyor. Ama böyle tam düşmek üzereyken gerçekten ayakları yere sağlam basan insanlar olursa bir şekilde hayat size çok daha farklı şeylerle dönebiliyor. Bence Kurtuluş da özellikle bunun çok belirgin bir kanıtı. Özellikle şimdi anlattığı şeye dayanarak da söylüyorum. Peki, müzik yolculuğun nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Böyle bir albüm şarkıları paylaşıldı. Dilimizde pelesenk oldu şimdiden. Onları anlatır mısın?
1: Aslında bu müzik konusunda profesyonelliğe geçtikten sonra hep böyle arabesk bir şey yapmak istiyordum zaten. Hep böyle bir albüm de yapmak istiyordum. Sadece zamanını bulamamıştım. Zamanı değildi, yeri değildi. Şu anda da zamanının da geldiğini düşündüm. Hep
0: Bence
1: de
0: tam zamanı.
1: evet, hep de böyle bir şey yapmak istediğim için de zaten bunu dedim yapmalıyım. Güzel bir albüm oldu. İçime de sindi. Yani bir işi başından sonuna kadar isteyerek böyle içinden gele gele etrafında hiç kimseye bir şey sormadan, bir şey danışmadan sadece kendi istediklerini yaptığında işte bu albüm bana onu öğretti ve çok da iyi anladım. Hani kendim yaptığımda iç huzurum en azından yerinde oluyor yani.
0: Daha rahat
1: Kafam,
0: oluyor.
1: evet kafam rahat oluyor. Ve de bu albüm de benim içime sinen her şeyi başından sonuna kadar istediğim bir albüm oldu.
0: Yani Kurtuluş böyle diyor ama benim bildiğim kadarıyla başından beri ona işte destek veren ekip arkadaşları var ve hani büyük ihtimal sizin bir takımınız var. Mutlaka onlara bir tık bir şeyler soruluyor gibi. Hani çünkü çok iç içesiniz, çok samimisiniz. Onların da çok emeği olduğunu nacizane düşünüyorum. Çok da tatlı insanlar zaten. Peki 2000'lerle aran nasıl?
1: 2000'lerle aram güzel.
0: 90'larla nasıl?
1: Kötü değil.
0: Evet, bizim zamanlara denk geliyor aslında. Şimdi bunu almadan önce albümden bahsettik. Ben de albümle ilgili çok heyecanlıyım. Böyle bir şarkı okumanı rica etsek senden.
1: Albümden.
0: Evet.
1: Olur.
0: Nasıl olur?
1: Normalde albümde böyle bir şarkı yoktu. Albüm süreci içerisinde gerçekleşti. Stüdyoda otururken işte şarkıları kimisini gitar çalımına gönderdi, kimisini yaylıya gönderdik. Stüdyoda oturuyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Birbirimize bakıyoruz falan dedik. Ne yapalım dedim ben bir şarkı yazayım. Başladım ben yazmaya. Şarkı bir anda ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra
0: Spontane.
1: evet, daha sonra dedim ben bu şarkıyı dedim paylaşayım. Hiç de yapmadığım bir şey yaptım. Saat 1 miydi 2 miydi Instagram'dan şarkıyı Reels paylaştım. Sonra çok güzel geri
0: Çok güzel
1: dönüşler
0: dönütler
1: aldı.
0: geldi, evet.
1: Ondan sonra insanlar şey de demeye başladı. Albüme koysana şarkıyı, neden koymuyorsun falan. Dedim böyle bir fikrim hiç yoktu. Tamam dedim o zaman. Bu şarkıyı dedim albüme koyacaksam o zaman birlikte dedim bir şey yapalım.

Ben de insanlarla birlikte ortak bir şey yapmayı seviyorum. O zaman dedim bu şarkıyı en hisli söyleyen 5 kişi aranızdan. Biz dedim ekip arkadaşlarımızla seçelim aranızdan. O kişiler de dedim hangi memlekettelerse gelsinler İstanbul'a ağırlayalım. Stüdyoda şarkımızı söyleyelim. Seçtik. Aralarından pırıl pırıl birbirinden güzel 5 kişi İstanbul'a geldiler. Bu şarkıyı da onlarla birlikte.

0: Ve hani bunda da sana işte vokal desteği yapmaları bence çok kıymetli. O
1: Bence de çok
0: arkadaşlara,
1: kıymetli.
0: müzisyen arkadaşlarımıza yer vermen de benim için muazzam zaten. O
1: Teşekkür
0: zaman
1: ederim.
0: albümden
1: Hadi o
0: son
1: zaman.
0: anda koyulmuş ama
1: Evet.
0: bence albümün en kıymetli şarkılarından diye
1: Evet, en özel
0: düşünürüm.
1: şarkısı.
0: Şarkıyı duyarsak çok sevinirim.

0: Teşekkürler. Çok güzel oldu.
1: Çok güzel bir şarkı. Albümümüz de çıktı. Umuyorum ki yolu çok çok açık olur.
0: İnşallah. Teşekkür ederim.
1: Zaten sen paylaştığında da çok yankı buldu.
0: Evet.
1: Hepimiz de şahit olduk. Ağzına yüreğine
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi ben diyorum ki hazır az önce de böyle 90'lardan vesaire bahsetmişken şöyle bir çöpçüler yapalım mı birlikte?
0: Çok güzel olur.
1: Hadi bakalım.

0: Bak hadi olan kişiler gelsin. Evet, şimdi sorularıma devam ediyorum.
1: Merakla bekliyorum.
0: Böyle müzeye başlarken, evet ya bu iş galiba olacak, böyle doğru adımlarla yürüyorum dediğin tam kırılma noktasını soruyorum ama. O an neresi?
1: Kırılma noktası.
0: Mesela bir sahneye çıkarsın, işte şarkıların dillere pelesenk olmuştur, onu orada görmüşsündür. Yani nedir böyle o anın?
1: Hemen söylüyorum. O anım Altın Kelebek ödülünü aldığımız geceydi.
0: Müthiş bir
1: yani, hayatımın en önemli ve en özel günlerinden birisi de oydu. Çünkü orada şey oluyor. Cefasını çekiyorsun, yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi bir de bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Yani ben her o ödül aldığımda, her ödülü gördüğümde evet devam etmeliyim ve bırakmamalıyım. Yapıyorum, başarılı, karşılığını alıyorum ve devam etmeliyim diye bakıyorum.
0: Yani bu ödül senin için tabii ki herkes için öyledir mutlaka. Çok çok
1: Kesinlikle.
0: kıymetliydi.
1: Evet.
0: Sanıyorum ki kariyerinizin ilk senesinde aslında,
1: İlk senesinde.
0: değil mi,
1: Evet.
0: aldınız? Evet.
1: Evet.
0: Ben de öyle hatırlıyorum çünkü. Çok güçlü de bir ekibiniz vardı o zamanlar için. Çok da güzel işler
1: Çok
0: yapıldı.
1: güzel işler
0: Çok
1: yaptık bu arada.
0: gönülden, evet, çok
1: Evet.
0: gönülden tebrik ediyorum gerçekten.
1: Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
0: Çok daha güzel yerlere geleceğini
1: İnşallah.
0: de düşünüyorum. Sahnede en çok hangi şarkında izleyicinin enerjisi seni alıp götürüyor?
1: Hangi şarkının enerjisi? Sevmedim deme. Yani o şarkının üzerinden 5 yıl geçti. 5 yıl geçmesine rağmen
0: Hala ilk günkü
1: hala
0: gibi.
1: ilk günkü gibi o insanların o şarkıyı söylemeleri ve o enerjileri bana her saniye çıktığımda geçiyor bu arada.
0: Kıymetli geliyor. Peki şey soracağım. Böyle sahneni aslında merak ediyorum. Hatta bir gün de çok gelmek istiyorum. Böyle sahnende daha çok nasıl şarkılara yer veriyorsun? Yani kendi şarkıların haricinde.
1: Şöyle aslında ilk zamanlarda evet repertuarımda başka şarkılar da vardı. Yani söylemeyi sevdiğim, dinlemeyi sevdiğim şarkılar vardı. Bugün geçtikçe artık
0: Pratik
1: şarkılarım da
0: azaldı.
1: evet azaldı. Şu andaki repertuarım sadece kendi
0: Sadece kendi
1: şarkılarımdan
0: şarkılarını
1: evet
0: yapıyorsun.
1: oluşuyor.
0: Tamam, bu da çok kıymetli ve çok güzel. Evet, Kurtuluş 90'larla aran iyi zaten.
1: Evet.
0: Onu biliyoruz. Oradan yola çıkarak diyorum ki ben 2000'lerle de aran iyidir.
1: O zaman ben 2000'ler dersen Kenan Doğulu derim.
0: Ben de çok seviyorum
1: Evet.
0: kendisini. İnanılmaz değerli bir sanatçı zaten. Ondan hangi şarkıyı dinleyebiliriz senden?
1: Sevdiğim birçok şarkısı var. Bu arada en sevdiğim şarkılarından birisi Bal Gibi. Bunu ayrıyetten bir geçmek istiyorum ama aklım karıştı da. Söylemeyi de sevdiğim, dinlemeyi de çok sevdiğim bir şarkı. O şarkıyı söylemek
0: O zaman
1: isterim.
0: biz de dinlemek
1: Hadi
0: çok
1: o zaman.
0: isteriz.

sıralar kendi kendime yaşamaya. Donmuş bir göz yaşı gibi akmayan şu yaşantıma. Günler ip giderken acılar.

0: Bravo.
1: Ne güzel söyledin.
2: Ne güzel şarkı.
1: Gerçekten.
2: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Kenan'la çok çok tabii ki de hayran olduğumuz inanılmaz değerli bir sanatçı.
2: Benim için kendisi tartışmaya kapalı birisi.
1: Kesinlikle.
2: Evet.
1: Büyük bir star. Şimdi yine benim çok sevdiğim bir şarkı söyleyelim istiyorum seninle. İyi ki geldin.
2: Teşekkür
1: ederim.
2: Ayaklarına
1: sağlık. Tekrar altını çizmek istiyorum. Kariyerin en başından bu yana sonlarda bir tık olamasam da
2: bundan sonra olman dileğiyle
1: çok teşekkür
2: diyelim
1: ediyorum.
2: O zaman.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
1: Seni izlediğim için, gerçekten başta nasılsam hala şu an burada öyle oturduğun için
2: teşekkür ederim.
1: Sana çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Umuyorum ki hiçbir zaman değişmezsin ve yolun çok çok açık olur.
2: Teşekkür ederim. Hepimizin.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar ayaklarına sağlık.
2: Teşekkür
1: İyi ki
2: ederim.
1: Geldin.
2: Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim.
1: Çok
2: İyi ki varsınız.
1: Teşekkürler. Evet, son şarkımızı söyleyeceğiz. Umuyorum sizler için çok güzel bir program olmuştur. Her birinizi çok seviyorum ve gönlünüzden öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.

0: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
1: Esselatu vesselam.
2: 15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdın beni,
3: sandım, aldattın beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

0: Ellerinize sağlık. Sevgili hocalarım, harika performans. Süperdi.
1: Çok
0: Uzun
1: teşekkürler.
0: zamanda da dinlemiyordum ben. Hani böyle canlı yakından dinlemek çok güzel oldu. Çok çok tebrik
1: Çok
0: ediyorum.
1: sağ olun.
0: Hepinizin eline
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz.
0: Çok ilginç bir topluluk diyeyim. Bir müzik orkestrası oluşturmuşsunuz. Yani Tangesta. Ne zaman kuruldu? Nasıl kuruldu? Üçünüz de ismen biliyorum. Yani kendi alanınızda bir başrol sanatçılarsınız ve üçünüzün bir araya gelmesi, tabii ki hocam en başta olmak üzere, nasıl bir araya geldiniz ve nasıl oluştu bu grup?
1: Ben tango ile ilgilenmeye başladıktan sonra önce Avrupa'ya sonra Arjantin'e gittim. Ve tango müziğinin Türkiye'dekinden çok daha farklı, çok daha müzik kalitesi yüksek şekilde yapıldığını görünce bunu Türkiye'de taşımak istedim. Bütün o birikimle beraber Türkiye'de bir çekirdek tango orkestrası kurmayı amaçlamıştım zaten. Çünkü tango orkestrası dörtlüden 12 kişiye kadar büyüyebiliyor. Ama bandoneonların çoğalması lazım. Zaten Türkiye'de öyle çok bir şansımız yoktu.
0: Evet.
1: Ama çekirdeği dörtlüdür. Dolayısıyla dörtlü kurarak başladık. Baturay'la zaten konservatuvardan tanışıyorduk. Önce Baturay'a sordum. Ve bir kontrbasçımız vardı. Sevgili Aydın Balpınar. Buradan rahmetli analım. 2 yıl kadar önce kaybettik.
0: Nur için
1: Onunla
0: eylesin.
1: beraber üçümüz başladık. Daha sonra Gülfem de katıldı aramıza. Ve aşağı yukarı Tangesta'nın kuruluşu 13 yıl kadar oluyor herhalde. 13-14 yıl kadar. Gülfem'le de ve bu ekiple de 5-6 senedir aralıksız devam ediyoruz.
0: Ha, daha önce de değişti ekip tabii ki. Ama
1: Değişti
0: siz
1: tabii.
0: 5-6 yıldır
1: Evet,
0: berabersiniz.
1: Baturay'la baştan beri beraberiz. Gülfem'le 5-6 yıldır beraberiz.
0: O zaman bayağı mazisi olan bir ekip bu.
1: Evet.
0: Çok da güzel konserler veriyorsunuz. Takip ediyorum. Çok güzel festivallere katılıyorsunuz. Bununla ilgili bir sponsorunuz var mı? Ekibinizi destekleyen bir sponsor var mı?
1: Yok. Biz kendi imkanlarımızla yol almaya çalışıyoruz. Ben bir dönem üniversitedeydim. Üniversite konservatuvar bünyesinde yapıyorduk provaları. Ama ondan sonra kendi bağlantılarımızla çeşitli konserler verdik. Tango festivallerinde tabii albüm yayınlandıktan sonra tango festivallerinden davet aldık.

0: O vesileyle de hem yurt içinde hem yurt dışında konser verme şansımız oldu ama yürütmesi zor oluyor tabii ki
1: Zor.
0: malum. Sponsor olmayınca süreklilik isteyen, grup olmak süreklilik isteyen bir şey. Ama bir sponsor vesaire olmayınca süreklilik olması zorlaşıyor. O zaman da yürütmek zorlaşıyor tabii ki.
1: O zaman buradan seslenelim sanatsever büyüklerimize, Kültür Bakanlığımıza. Çünkü bunlar çok önemli projeler ve ülkemizde gerçekten devam ettirilmesi gereken ve az olan, azınlık bu projeler bunlar. Devam etmesi lazım ve
0: Kesinlikle.
1: Türk sanatçı olarak ülkemizi temsil etmeniz gerekiyor. Ediyorsunuz, ülkemizi dünyada temsil ediyorsunuz ama bunları biraz da sevgili büyüklerimizin desteğiyle bir sanatçı olarak oturup evde sadece müzik yapmak istiyoruz. Ben çok iyi anlıyorum. Hani sadece bir telefon gelsin, hadi konsere gidiyorsun desin. Biz o tamam diyelim falan. Bir yandan işin hem menajerlik kısmını, sponsorluk kısmını konuşturup bir yandan da müzik yapmak gerçekten çok yorucu oluyor. Umarız bu proje büyüyecektir. Zaten büyük bir proje, daha fazla büyüyecektir. Ama sizi hazır bulmuşken sizden arka arkaya bir iki parça dinlemek istiyoruz.
0: Seve
1: Hiç
0: seve.
1: size nefes aldırmadan ne dinleyebiliriz?
0: Tango'yu dünyaya tanıtan isim malum Astor Piazzolla.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Piazzolla çalmadan olmaz. Ama biz normalde başka bir parça repertuara almayı düşünürken Oblivion'u sevgili Aydın Balpınar için, rahmetli kontrbasçımız için çalmış olalım. Oblivion unutulmaya yüz tutan demek. Aydın 35 yaşında aramızdan ayrıldı ve daima genç kalacak ve hiçbir zaman da unutulmayacak
1: Hiçbir zaman
0: inşallah.
1: unutulmayacak.
0: O
1: Evet.
0: yüzden Oblivion'u ona ithafen çalmış olalım. Arkasından da bir milonga çalalım. Tango türünün içinde aslında iki zamanlı hareketli milonga diye tabir ettiğimiz bir başka tür daha vardır. Onu da örneklemiş oluruz.
1: Harika. Büyük heyecanla izliyoruz hocam. Buyurun.

0: Gerçekten sasanatla eğlenmek değil, buna denir. Çok güzel, çok kaliteli, her şey çok güzel.
1: Bizim de zaten orkestrayı kurarken ki mottomuz provasından keyif alacağımız bir iş yapalımdı. Hakikaten de her zaman bir araya geldiğimiz zaman keyif olarak çalıyoruz. Biz de eğlenerek ve mutlu olarak çalıyoruz. Bu çok önemli.
0: Bu çok belli oluyor. Sizde de belli oluyor.
1: Aynen.
0: Bir albümünüz var mı acaba?
1: Var. 2017 yılında çıkan 13 parçalık Arjantin tangolarından oluşan bir albümümüz var. Ondan sonra da Türkçe tangoları Arjantin stilinde düzenlediğimiz birkaç parçalık single'ımız var. Bir de kendi bestelerimizi yayınladığımız başka bir albümümüz daha var. Dolayısıyla birkaç tane albüm var. Biri basıldı, diğerleri dijital.
0: Büyük bir heyecanla evime gidip birkaçını dinledim. Hepsini dinleyeceğim bu akşam. Daha iyi oldu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güven Hocam, siz neler yapıyorsunuz bu arada? Gruba çok güzel bir renk katıyorsunuz tabii ki.
2: Teşekkür ederim. Ben bir üniversitede ücretli ders veriyorum bir yandan. Bir yandan kendi öğrencilerim var. Bir yandan da göz bebeğim olan bu proje. Sağ olsun Ortaç abiyle tanıştığımdan beri hayatıma giren Tangesta var. Onun dışında bazı projelerde tabii ki hepimiz çalıyoruz gidip.
0: Çok çok güzel. Çok güzel oluyor. Sevgili Baturay'cığım, sen neler yapıyorsun hocam?
3: Öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
3: Ben de tango ve caz piyanistiyim. 7 yaşımdan beri piyano çalıyorum. Konservatuara girmiştim 7 yaşımda. Tango gerçekten çok özel bir müzik. Ortaç abinin de teşvikiyle, dediği gibi 13 sene önce bir araya geldik. Yine onun teşvikiyle ben de Avrupa'da bir sene tango okudum. Ondan sonra döndüğümde
1: Cazcı oldu dönünce.
0: Cazcı oldu döndü.
3: Master tezimi tangoda, doktora tezimi de caz üzerine yazdım. İkisini de çok seviyorum. Tabii bu proje çok özel bizim için. Burada Ortaç abinin de dediği gibi bir araya geldiğimizde keyif aldığım

0: bir müzik oluyor bizim için. En önemlisi o zaten, müzik yaparken
1: Yani
0: keyif
1: birbirinize
0: almak.
1: çok yakışıyorsunuz. Tango müziği size çok yakışıyor. Siz tango müziğine çok yakışıyorsunuz
0: Çok
1: Sercan İnce.
0: teşekkürler.
1: Gerçekten
0: Teşekkürler.
1: çok tebrik
0: Teşekkür
1: ediyorum.
0: ederiz.
1: İzlerken ben de heyecanlandım. Şimdi de şöyle bir aklıma fikir geldi. Acaba son parçayı çalacaksınız. Son parça çaldıktan sonra ben de size dahil olsam ve final parçasını beraber çalsak.
0: Harika.
1: Çünkü
0: Çok
1: benim
0: mutlu
1: çok
0: oluruz.
1: sevdiğim bir tango var. Az önce de siz onun provasını yaptınız. O müziği eşlik etsem olur mu La Comparsita'ya?
0: Çok mutlu
1: Beraber
0: oluruz.
1: çalsak
0: Evet.
1: ve bunu
0: Olur diyelim.
1: birleştirsek.
0: Harika.
1: Çok
0: Mutlu
1: uygun olur mu?
0: oluruz. O zaman önce bir Türkçe tangoyu Arjantin stilinde icra edelim. Arkasından La Comparsita'yı da birlikte çalalım.
1: Harika. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
0: Biz
1: Çok
0: teşekkür
1: mutlu
0: ederiz.
1: olduk.
0: Biz teşekkür
1: İzleyenlerimiz
0: ederiz.
1: de çok mutlu olmuştur.
0: Biz de çok keyif aldık.
1: Sezonda
0: Çok
1: tekrar
0: teşekkür.
1: görüşeceğiz artık. Sık sık görüşeceğiz.
0: İnşallah. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Buyurun. Rica ederim. Buyurun.

Sevgili TRT Müzik izleyenleri, bundan böyle her salı bendeniz Aslı Hünel, Aslı olan şarkılarda sizlerle birlikte olacağız. Bu ekranda olmak, sizler gibi değerli, güzel insanlara, müziği, musikiyi seven kişilere hitap edebilmek benim için çok kıymetli. Evet, ben bir yorumcuyum, evet bir ses sanatçısıyım ama bildiğiniz üzere bir kadın programcısıyım. Kadınlarla buluşmayı gerçekten çok seviyorum. Her gün evlerinizde konuk olmayı seviyorum. Ama şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Eğitimim Türk müziği üzerine. Böyle bir fırsatla sizin huzurlarınızda olmak gerçekten bana onur verdi. Çok heyecanlıyım. Ve benim çıktığım dönemler yaklaşık 94 yıllarıydı. Ve aynı dönemde benimle birlikte çok özel bir ses vardı. Allah'ım, genç kızları deli etti, çıldırttı. Yani girdiği her konsere binlerce kişi akın etti. Hala da öyle, asla eskimiyor. Bu gençliğini neye borçluyuz onu da kendilerine soracağız. Şimdi efendim, pop müziğin çok güçlü sesi. Bebeto diyeceğim, hemen anlayacaksınız. Evet, şimdi Burak Kut geliyor. Alkışlarla lütfen.

0: Alkışlar.
1: Çok teşekkür
0: bak, bütün
1: ederiz.
0: Buradaki herkes alkışlıyor. Orkestramızda bayıldık.
1: Çok
0: ne enerji
1: teşekkür
0: bro,
1: ederim.
0: Hoş geldin.
1: Her zamanki gibi TRT Müzik'te olmak enerjimiz yüksek haliyle.
0: Şerefler verdin. Dedim ki böyle hani güzel kalpli bir insanla başlayalım ilk programımıza dedim. Gerçekten Burak öyle bir insansın. Hepimizin kalbinde hem dost olarak hem sanatçı olarak o kadar kıymetli bir yerin var ki. Gerçekten şu anda bizi evlerinde açmışlar keyifle izlerken senin gibi dünya güzeli bir insanla programa başlamak benim için çok büyük bir mutluluk.
1: Mahcup ediyorsun, o senin güzelliğin.
0: Teşekkür
1: hanımefendilere
0: ederim.
1: Denir dünya güzeli diye. Sağ ol, var ol.
0: Sağ
1: çok
0: ol.
1: teşekkür ediyorum. Ben biliyorsun böyle övgüler falan gelince biraz mahcup oluyorum. Ama tabii ki izleyicilerimin yıllardır beni kalplerinden hiç çıkarmadıklarını biliyorum. Hatta onlara karşı da kendimi mahcup hissediyorum. İşte böyle programlar vesilesiyle
0: hisset,
1: inşallah gönüllerini okşarız, kulaklarının pasını sileriz.
0: Niye mahcup hissetsin? Çok az çıkıyor, çok az görüyoruz. Neden böyle oluyor? Soracak çok sorun var da hadi bunu sorayım.
1: içine kapanık biri değilim ama ben daha çok stüdyoda vakit geçiren bir insanım. Çok üretim halindeyim. Bir sürü şarkılar yazdım. Elimde kendim söyleyeceğim birkaç albüm var. Ayrıca bazı yeni projelerin hazırlıkları var. Aslında ben kapanıyorsam yeni bir şeyin habercisidir.
0: Sebebi var.
1: Sebebi vardır, aynen öyle.
0: Ya şey vardır, hani kimisi böyle her an gündemde olmak için bir şey yapar. Ama sevgili Burak, hani bir
1: her
0: iş yaptığı
1: gündemde
0: zaman...
1: Her olmamak için bir şey yapıyor.
0: Bir projesiyle hep var olmayı seçenlerden birisi. Ve bu benim için de çok kıymetli. Ben de öyle seviyorum. Yani tabii ki biz dışarılarda geziyoruz ama hani magazinel olmayı çok tercih etmiyoruz. Bence saygın olmayı, müziğinle var olmayı seçen sanatçılardan birisin.
1: Teşekkür ederim. Tabii onu da seven var, onu da seven var.
0: Değil mi?
1: Ya ben olduğum gibiyim açıkçası. Hani bir
0: ne
1: şey,
0: güzel.
1: Bir farklı bir görüntü içine girmek için bu davranışlara sahip değilim. Karakterim böyle diyeyim. Daha çok suskun, sakin bir adam ama sahnede bir içinden bir canavar çıkıveriyor.
0: Yani değerli izleyenler, biz şey yaptık, prova şöyle bir baktık. Dedi ki aslında bu sahne çok küçük.
1: Bu,
0: ya
1: ben
0: idare et.
1: Sağlamam.
0: Bir dahaki haftaya büyüteceğiz Burak. O zaman da gelirsin.
1: Şimdi atlarsan buralardan seyircilerimiz şaşırmasın.
0: Valla. Şimdi Burak, sana soracak çok sorum ve dinleyeceğiz senden bir sürü şarkı var.
1: Bence daha çok müzik olsun ya.
0: Hadi o zaman. Ben de bir tane sanat müziği söyleyeyim mi?
1: Ah, bayılırım.
0: Ay,
1: dinlemeye geldim zaten.
0: Şefim, devam edelim mi? Seni şöyle biraz dinlendireyim.
1: Buyursunlar.
0: Hadi
1: efendim.
0: Gel.

0: Ay çok güzel bir eser. Orkestra şefim, sevgili Tarkan Ergüzel ve kıymetli orkestrasına çok teşekkürler ediyorum. Baki hocamızın eseriydi yanılmıyorsam Ben Küskünüm Feleğe. Ay sanat müziği sever misin? Söyler misin peki ara ara?
1: Tabii ki ben lise yıllarında da bazı Türk sanat müziği eserlerini, Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini klasik düzenleme yapardık. O zamanlardan beri çok ilgim var. Tabii kendi kendime söylediğim, böyle bu konuda bir iddiam olmadığı için Türk sanat müziği eserleri var tabii.
0: Ama ben bir
1: Zeki Müren
0: şarkı...
1: mesela
0: Ya
1: muhteşem bir
0: Zeki Müren
1: yorumcu.
0: değil mi? Sanat güneşimiz.
1: Aynen öyle.
0: Gerçekten o besteleri. Hepsini okuyacağız
1: Analiz ettim
0: inşallah.
1: yıllarca onları. Ben Batı müziğinden
0: Peki
1: gelmiş biri olarak.
0: hakikaten neden pop müziği tercih ettin?
1: Aslında ilk aldığım müzik eğitimi Batı müziği eğitimi olduğu için diyebiliriz. Ben İngilizce, İtalyanca, Fransızca şarkılar söyleyerek başladım
0: Muhteşem
1: okul
0: bir şey.
1: yıllarında. Tabii ki Türk müziği de her zaman içimde kaynayan bir aşktı. Daha sonradan Türk sanat müziğini daha Alaturka'yı, arabeski yerine giderek hani yer altındaki stüdyolara kadar ulaşarak onları
0: Muhteşem.
1: öğrenmek istedim. Bir eksiklik hissettim çünkü kendimde. O name yapmayla ilgili falan. Tabii bu yıllar önceydi bu söylediğim. Ondan sonra çok Alaturka bestelerim, Türk sanat müziği tadında bestelerim, direkt arabesk diyecek
0: Ciddi
1: bestelerim
0: misin?
1: de
0: Verdi
1: var.
0: mi peki başka
1: Var.
0: sanatçı?
1: Evet,
0: Kimler okudu
1: söyleyenler oldu.
0: mesela?
1: Birçok kişi okudu.
0: Ay
1: Şimdi
0: ben de istiyorum
1: şey
0: o zaman.
1: yaparsınız artık. Arama motorlarından
0: Ben de
1: bakabilir. Aa,
0: istiyorum.
1: seve seve.
0: Çok
1: Tamam,
0: sevinirim.
1: sözüm olsun.
0: Ya şimdi hani şarkıcılık
1: Nedir ya,
0: başka,
1: sen beste
0: sanatçılık
1: iste canım.
0: başka.
1: Aa,
0: Vallahi çok
1: çok
0: sevinirim.
1: var.
0: Yeni bir
1: Buradan
0: şeyler
1: şey gibi
0: yaptık.
1: oldu bir anda. Buyurun,
0: Vallahi
1: buyurun.
0: buradan
1: Çok var.
0: stüdyoya
1: Gel.
0: gidelim biz. Ya
1: Zevkle,
0: işte
1: zevkle.
0: müzik yapan insanlar bir araya geldiği zaman nasıl geçiyor bilmiyor. Çünkü konumuz müzik. Öyle
1: Kesinlikle
0: değil mi?
1: öyle.
0: Şimdi senden o şarkı, yani benim hayran olduğum bir şarkı var. Bebeğim. Bence şu an evet. O şarkı
1: Evet,
0: işte
1: sağ
0: diyorlar.
1: olsun. Onu çok
0: Dinleyelim
1: bekleyen
0: mi
1: oluyor.
0: senden
1: Tabii ki, tabii
0: bebeğimi?
1: ki. Sevgili Ercan Saç, Ufuk Yıldırım.
0: Ay
1: Zamanında
0: nefis.
1: yaptığımız, bu en uzun süre liste başı kalan slow şarkılardan biridir. Bu detayı da verdikten sonra izleyicilerimiz için
0: Harika bir
1: canlandırmak
0: detay. Ama
1: isterim.
0: bestecileri anmak o kadar değerli ki.
1: Evet.
0: Yani onların sahipleri, bu melodilerin Rabbim'den sonra
1: Evet.
0: Onun sayesinde, hani yaratıcıları derler
1: Onlar
0: ya,
1: da aracı
0: Rabbimin
1: tabii.
0: sayesinde
1: Mesela Taftararı
0: gerçekten
1: Vur,
0: müthiş bir
1: sevgili
0: şey.
1: Sezen Aksu'nun çok sevdiğim,
0: Üretmek.
1: askerden dönünce benim için yazdığı bir şarkıydı. Bu
0: Ne
1: şarkıda Ercan
0: diyorsun?
1: Saatçi ve Ufuk Yıldırım, onların gençliğinde mesela o kadar ağladıkları bir şarkıydı ki bana söylemek
0: Hangisi?
1: nasip oldu Bebeğim de.
0: Aa,
1: Onların mesela gençliği
0: Tahtalara Vur
1: şarkısı.
0: kimindi?

0: Sevgili Sezen Aksu'nun bana askerden döndüğümde özel olarak yazdığı bir
1: Neden
0: şarkıdır.
1: yazdı? Ben tahmin edebiliyorum. Şu geldin sen bebek yüzlü böyle güzel bir adam. Tahtalara vur,
0: Evet,
1: dağlara
0: çok da ara
1: taşlara.
0: vermiştim, sağ olsun
1: Maşallah. Allah korusun. Gerçekten güzel. Herkesi nazarlardan, kazalardan,
0: Evet,
1: belalardan diyelim ve
0: temennimiz
1: Burak
0: odur.
1: Kut söylesin bence bebeğim.
0: O zaman buyursunlar.

0: Teşekkür ederim.
1: Harikasın. Muhteşem. Allah seni gerçekten korusun
0: nazarlardan. Allah razı olsun. Bir
1: maşallah.
0: Diliyorsan bin senin olsun güzelim benim.
1: Ay, hep sağ beraber olsun. Hep birlikte olsun.
0: İnşallah. Sağ ol var ol. İyi bir giriş yaptık yalnız.
1: Bir şey söyleyeyim, muhteşem oldu. Ay, güzel. Vallahi bak enerji geldi.
0: İnşallah ekran başındaki izleyiciler de bu enerjiyi almışlardır.
1: İnşallah. Hatta sosyal medya hesaplarımıza diyorum yazın istediğiniz şarkı falan olursa arada bakayım belki bir hop araya sıkıştırırız.
0: Belli mi olur?
1: Belli
0: tabii.
1: Mi olur? Şunu da söylemek istiyorum. Ben sevgili Burak'ı aradım. Ya dedim ki Burak'cığım gelirsen şayet benim programıma dedim. Çok güzel bir iyiliğe vesile olacaksın. Aa nasıl Aslı dedi. Şöyle dedim izninle anlatmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Şimdi evet hepimiz programlar yapıyoruz. Sağ olsunlar bizi takdir ediyorlar. Maddi manevi birikimlerimiz oluyor ama her şey tek başına hiç güzel değil. Ben de dedim ki kazancımın bir kısmında ben hep iyilikle buluşturayım istedim. Gerçekten. Ve dedim ki bana gelecek değerli konuklarım adına, onların adına her seferinde bir iyilik yapalım. Çoğunlukla da Gazze'ye sıcak yemek göndermek istediğimi söyledim. Şimdi Burak Kut buraya sağ olsun zaman ayırdı, geldi. Bila bedel geldi. Ben de onun adına 100 kişiye Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyorum. Burak Kut adına.
0: Allah razı
1: senin
0: olsun.
1: Sayende.
0: Harikasın.
1: Senden de Allah
0: duygulandım.
1: Razı olsun.
0: Duygulandım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar ince bir düşünce. Takdir ve tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harikasın. Allah gönlüne göre versin.
1: Amin.
0: Muhteşem bir hareket.
1: Ya çok teşekkür ederim. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Biraz belki farkındalık yaratırız. Bakın bir elin nesi var Burak? Hiç değil mi? Ama iki el olunca iki elin sesi oluyor. İyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Belki hani kötülüğe hani engel olamayız ama iyiliği çoğaltabiliriz diye düşündüm. Böylelikle bir yola çıktım. Buraya gelip bana şeref veren, değer veren tüm konuklarımız için bu tarz yardımlar yapmaya devam edeceğim. Hatta bunları da zaman zaman burada da yansıtacağım. Bu da belki bir farkındalık olur.
0: Tebrik
1: bir
0: ederim.
1: Olur. Çok teşekkür
0: sağ ol,
1: ederim.
0: Sağ ol, var ol. Gelecek konukların içinde bir hayra vesile oluyorsun. Çok tatlısın,
1: amin.
0: Harikasın.
1: Çok teşekkür
0: İşin
1: ederim.
0: Gücün rast gitsin derler.
1: Amin.
0: Bütün yayınların
1: ya
0: iyi gitsin
1: şey
0: bunun üzerine.
1: Emek veren herkesin Rabbim yolunu açık etsin. İyi insanlardan olmayı bize nasip etsin. Şimdi bir tane de ben şarkı söyleyeyim mi?
0: Buyursunlar, bekliyoruz efendim heyecanla.
1: Hadi o zaman. Peki, sen de eşlik et lütfen.
0: Tamam.
1: Ben sana arada böyle eşlik
0: tamam,
1: ediyorum.
0: Tamam, serbest. Her şey
1: tamam,
0: serbest.
1: Her şey serbest.

0: Buralar yıkıldı. Bak gördün mü herkes yıkıldı. Çok teşekkürler ediyoruz
1: Harika bir icra.
0: gerçekten.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür ediyorum.
1: Senin de bu güzel
0: Ay
1: atmosferinden dolayı ben de
0: nefis.
1: biraz
0: Ay harikasın.
1: coştum.
0: Peki hazır coşmuşken bir şey soracağım. Şimdi çok güzel eserlerin, şahane şarkıların var. Bir şarkı olsaydın senin şarkılarından sen hangisi olurdun?
1: Zor soru tabii. Benim şarkıların sözleri güzel soru bu arada. Benim şarkıların sözleri, yani kendi yazdığım şarkılar var. Mesela
0: Evet.
1: ben ilk tanınma şarkım sevgili Feyyaz Kurşun benimle
0: Ya benimle
1: oynaması
0: oynama.
1: mesela. Aslında o kadar uygun ki bana.
0: Değil
1: Şu
0: mi?
1: anlamda hani benim de bir tarafında böyle bir çocuksu ruhumu
0: Hı
1: kaybetmiyorum. Bir
0: hı.
1: yaramaz bir çocuk da var. Hani bir oyun oynarlarken bazen hala konsol oyunları falan da oynuyorum. Ya benimle oynama, şansını zorlama. O bana
0: Ha
1: uyuyor. Onun haricinde tabii rock and roll da seviyorum.
0: bak.
1: Ya
0: Aha.
1: birçok şarkı beni anlatıyor ama nereden geldim, nerelere gideceğim mesela. Onun
0: Aa,
1: şu anki
0: ay.
1: felsefesi benim için
0: Nerelere
1: başka.
0: gideceksin o zaman?
1: Allah
0: Müzik kalitesi
1: biliyor
0: olarak
1: inşallah.
0: soruyorum.
1: Yani ben
0: Müzik olarak soruyorum. Müzikte
1: müzikte
0: rock ne
1: şöyle.
0: yapacak? Evet.
1: Şimdi ne söylesem hani kendini halleniyor gibi algılanabilir ya. Ben
0: Estağfurullah.
1: kendimi çok doldurmaya çalışan bir adamım.
0: Çok
1: O sanatçı
0: dolusun çünkü.
1: kavramının altını
0: Çok dolusun.
1: doldurmaya çalışan bir insanım. Çok şarkı yazıyorum bu aralar değil, birkaç senedir üst üste. Yani kendi payımı yaklaşık birkaç tane albümde toplanabilecek eserim var.
0: Oo, evet, buradan
1: Bunları
0: duyurulursa
1: paylaşmak istiyorum.
0: ne
1: Tabii
0: güzel.
1: ki hani bu bir şey anonsu değil. Yani
0: Yok
1: yapımcılık
0: ama.
1: başladı, buyurun gelin gibi yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir söz verip sonra
0: Ama
1: altında kalmak
0: bu çok
1: istemem.
0: değerli bir şey.
1: Yani
0: Anlatabiliyor
1: benim
0: muyum?
1: mesela o
0: Tabii ki, ne mutlu.
1: şarkılarla özdeşleşeceğine inandığım, sesini beğendiğim insanlara
0: Ha, gençlere yol
1: evet.
0: açacak mısın? Onu sormak
1: Elimden
0: istiyordum.
1: geldiğince
0: Heh.
1: yapacağım bunu.
0: Çünkü bu işi yapmak isteyen
1: Sürpriz
0: birçok genç
1: starlarımız olacak.
0: kardeşlerimiz var.
1: Var, var, var.
0: Anlatabiliyor muyum? Mesela ben de bu programın vesilesiyle onların da zaman zaman sesini buradan duyurmayı çok
1: Aa, ne iyi
0: istiyorum,
1: olur.
0: arzu ediyorum.
1: Ne iyi
0: Bunu
1: olur.
0: da yapacağım Allah izin verirse. Peki
1: İnşallah.
0: sen bizden sonraki nesiller için çok güzel eserler bırakıyorsun ve yeni genç kardeşlerimize yol açacağım demiştim. Biz biraz konuşmuştuk. O
1: Evet.
0: tüyoyu da aldım. Var
1: Evet.
0: mı böyle bir
1: Var.
0: şeyler?
1: Yani bu
0: Helal
1: bilgi
0: olsun.
1: birikimi yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Ben de çünkü
0: Helal
1: gençlik
0: olsun.
1: yıllarımda çok peşine düştüğüm üstad, müzisyen abilerim oldu. Bazıları beni kapısını açmadı falan. O yüzden benden birileri bir şey sorduğu zaman mutlaka gönülden cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok üretken biriyim ben. Fazlasıyla zaten eser var ama tecrübe biliyorsun çok iyi bir yol arkadaşı. Dediğim gibi ben bu işin üzerine tepindim. Hani eğitimin aslında çok faydası var. Özel Allah vergisi yetenekler ama
0: Gayet
1: var
0: tabii.
1: ama üzerine tabii ki
0: Ha.
1: çalışmak önemli olan. Çok kısa süre içinde bir büyük bir
0: Nefis.
1: sürprizle
0: Vallahi
1: karşılaşabilirsiniz.
0: harika.
1: O var.
0: Harika. Ne güzel haberler. Ben
1: Sürekli üretim inşallah
0: biliyor
1: sonra.
0: musun Burak'cığım çok çok mutlu oldum. Seni şimdi böyle yakından hani bilmeyen tanımayan biraz snob. Biraz acaba hani böyle yanına
1: Kim diyor onu
0: yaklaşsak
1: ya? Of.
0: konuşur mu? Öyle bir şeyim var.
1: Var mı?
0: Çünkü böyle ışıklı bir çocuksun. Starsın.
1: Estağfurullah.
0: Böyle gerçekten ben biliyorum yani seni böyle kovalayan insanlara biz tanık olduk. Hala da görmekteyiz. Ama senin gibi hala genç olup üreten bir kişinin ardımızdan gelen genç kardeşlerimize destek vereceğini duymak beni acayip mutlu etti. Neden derseniz efendim yani birçok projelere imza atmış birçok önemli isimler hala aman o dursun ben yapayım aman onu da ben yapayım o çıkmasın ben çıkayım dediği için bu kadar genç olup gençlere benim gibi ben çünkü çok seviyorum bunu beni yakından tanıyan ve takip edenler biliyor.

0: bu duruşun ve bu isteğin beni çok mutlu etti. Hep var ol,
1: Çok teşekkür
0: ailenle
1: ederim.
0: hep mutlu ol ve güzel şeyler yap bizim
1: Bir
0: için.
1: tanesin. Çok sağ ol. Bir diliyorsan bin senin
0: Ay
1: olsun.
0: amin.
1: Bazı insanlar hani bunu yapmak için dünyaya geldiğine inanır ya. Ben de öyleyim. Yani belli bir yaşa kadar ne
0: Çok güzel.
1: yapacağımı bilmiyordum. Sonra müzikle tanıştıktan sonra anladım ki müzik benim aşkım. Ben bunun için doğmuşum. Ve günün
0: Helal
1: sonunda da
0: olsun.
1: müzik olmaya çalışıyorum.
0: O zaman bir müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Hadi bir şefim. Aldırma diyelim mi? Sen de lütfen eşlik et.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Bildiğim bir şarkısın.
0: Biraz böyle sanat müziğinin dışına çıkıyoruz
1: Aa,
0: ya.
1: tamam.
0: Aldırma.
1: Tamam,
0: Hadi
1: tamam.
0: bakalım
1: Ha, tamam.
0: aldırma diyelim.

0: Teşekkürler. Hadi benimle oynama gelsin.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
1: Bekleyenler için. Benimle oynamayın baştan söylüyorum.
0: Evet. Niye benimle oynamayın?

0: Helal Elvis Presley'e bağladım en sonunda.
1: Çok iyiydi ya.
0: Biraz da hareket değil mi?
1: Kaç yaşındaydın bunu söylediğinde sen?
0: Ya yaklaşık bu yaşlarda.
1: Ay dur bir su içeyim. Neyi söyleyelim yönetmenim?
0: Çok şeker.
1: Ay olanlar olduğu söyleyelim vallahi. Olanlar oldu, burada sarsıldı stüdyo, Burak evet. Kut geldi. Zıpladı. Ay ne enerji.
0: Yerine oturttum.
1: Bana bak sus, o yaşlarda söylüyorduk. Şimdi biraz da...
0: Karıştırmayalım o yaşları.
1: Buraları karıştırmayalım. Bir tane bir kızım vardı değil mi?
0: Evet kızım Ay, var. Adancık.
1: Bir tane değil mi? Buradan tane, öpüyorum evet. Ben de onu. Eşine ve evladına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu evet. Arada efendim başta değerli eşim olmak üzere sevgili Savaş Fatin. Göndermiş olduğunuz evime ve buraya çiçekler için çok çok teşekkürler ediyorum. Var olun. Bu arada aslı olan şarkılarda emeği geçen başta orkestra arkadaşlarım, sevgili Tarkan Ergüzel, Raci'cim, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımızda bize inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bana, bize deyince hani Burak'la beraber.
0: Yok.
1: Ya Burak senle her platformda olurum. Adam gibi adamsın.
0: Sağ ol.
1: Beyefendisin. Çok düzgünsün. Allah. Çok
0: sağ ol.
1: Yani
0: sağ ol.
1: Çok
0: sağ ol.
1: Güzel insansın. Bilim
0: mukabele,
1: güzel insana.
0: Ben de öyle.
1: Vallahi ama olanlar oldu.
0: Oldu mu?
1: Buyurun şefim.

0: Ay çok
1: Şevika
0: teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: yakıştı bu şarkıda sana.
0: Valla bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Gerçekten bitti hayatım. Son bir şarkıyı da birlikte söyleriz.
1: Söyleriz.
0: Haftaya Salı efendim. Ben tekrar buradayım. Sizleri bekliyorum. Yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte. Sen ne söylemek
1: Seni
0: istersin?
1: tebrik ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belli ki her hafta burada müzik şöleni yapacaksınız. Sen zaten güzelliğinle, iyi kalbinle her zaman ekranı dolduran, beni de çok
0: Çok
1: sevdiğim bir
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşımsın.
0: Çok
1: Sana
0: teşekkür
1: başarılar
0: ederim.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Düşündüğünden de
0: ederim.
1: daha iyi geçsin
0: Ay
1: yayınların inşallah.
0: amin. Hepimizin işini gücünü Allah rast getirsin efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve Salı günü yine aslı olan şarkılarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, bizimle kalın. Buyurun şefim devam edelim.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel.
1: Değerli alkışlarımız Emir Kan için.

resmen. Birçok şarkıda da kendi hayatımızla, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu yüzden güzel.

Merhabalar, ben Ümit Yılmaz. Programımızda bugün Ümit Yılmaz Ensemble olarak biz çalacağız, biz söyleyeceğiz. Diğer haftalarda ise enstrümanistler, farklı ses sanatçıları da bizlerle olacak. Tabii bu program içerisinde ekranda gördüğünüz fotoğraflar eşlik edecek.

Sayın İbrahim Kalın hocamızın o anda yakaladığı fotoğrafları biz de burada onunla beraber paylaşmış olacağız. Sanatımızı, müziğimizi, doğaçlamamızı, improvizelerimizi de onunla beraber yapacağız. Programımıza ikinci bir eserle devam ediyoruz. Bestesi bana ait olan Sevda mı bu adlı enstrümantal eserimi arkadaşlarımla beraber seslendireceğiz.

Buradan bir Aşık Veysel türküsüne gideceğiz. Çoktan beri hasretini çekerim. Çok okunduğu, çok bilinen bir eseri değil. Ama biz kendi düzenlememizle size bu ezgiyi seslendireceğiz.

bir enstrümantal eserle devam edeceğiz. Adı Ece, benim bir bestem. Bir SMA'lı kızın hikayesini anlatan komşumun kızıydı Ece. Ve maşallah hayatına devam ediyor ve ikinci sınıfta şu an. Ece için yaptığım besteyi arkadaşlarımla çalacağım. Ece eserinin aranjesi Sayın Ozan Sarıboğa'ya ait. Ve biz bunu uluslararası bir albümde çaldık. Yabancı müzisyenlerle çalmıştık ama biz de kendimiz arkadaşlarımızla bu eseri seslendiriyoruz. Onlar da çok sevdiler ve Ece'yi şimdi size çalalım.

Şimdi çok özel bir fotoğrafla benim memleketime doğru gideceğiz. Sivas Divriği. Bir türküsünü seslendireceğiz oranın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Arkadaşlarımın özel tınılarıyla beraber çalıp söyleyeceğiz.

Ve şimdi biraz hareketlenelim. Benim 22 aylık kızım için sahnede bu arkadaşlarımla beraber bestelediğim, o an kendi kendine gelişen, yani programımızın adı o da o ya, Ümit Yılmaz ile doğaçlama, tamamen doğaçlayarak çaldığımız bir

eser çıkmıştı ortaya. Biz de kızımın ismi Eda, Edalı olsun dedik. Ve o eseri konserde ilk kez seslendirmiştik ama programımızda da çalmak istiyoruz. Ve karşınızda Edalı.

Ellerinize sağlık arkadaşlarım. Eda'yı ve tüm çocuklarımızı bir kez daha mutlu ettik beraber bu eseri çalarak. Artık programımızın sonuna geliyoruz. Son eserimize geçmeden önce ben arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Neyde? Eyüpcan Açıkpazu. Çok özel sesleri, tınıları bize aktaran kardeşim. Davulda Ömer Aslan. Yıllardır beraber müzik yapıyoruz. Kontrbasta Sertaç Çiğdem. Bu işlerin birçok yaptığımız işlerin hepsinde yapımcı olarak yanımızda sağ olsun bizimle beraber ve kontrbas sanatçısı. Murat Süngü her yerde her zaman ama bizimle de hep beraber yanımızda özel bir adam, özel bir müzisyen cello'da ve aranjör, müzik yapımcısı Ozan Sarıboğa piyanoda. Ve bu arkadaşlarımla biz programlarımızı her hafta sizlerle bu tınıları paylaşacağız, bu müzikleri paylaşacağız. Ve son olarak bir Livaneli şarkısıyla size veda etmek istiyoruz. Ömür dediğin.

0: anlata bitiremez döneminin insanları.
1: Yani.
0: Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah. Diyar olmayı istersin ama. İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.
2: Asırlık Ezgiler, yarın TRT Müzik'te.

0: Aşk ve ötesi dedik. Aşkın ötesini belki bilemedik ama en güzel aşk şarkılarıyla huzurunuzdayız arkadaşlar. Bir kez daha, bir haftada yeniden merhaba.
1: Aşk ve ötesinin yeni bölümünde yine size çok eşsiz bir repertuar hazırlamaya çalıştık. Ve çok da güzel bir şarkıyla açılışı yaptığımızı düşünüyoruz. Sevgili Harun Kolçak'ın unutulmaz eserlerinden Korkuyorum.
2: Korkuyorum dedik, evet.
0: Güzel yorumladın. Bu arada şahane. İlk defa yorumluyorsun değil mi?
2: Evet, ilk defa. İzleyicilerimiz inşallah beğendirler.
0: Harun Kolçak için de küçük bir parantez açmak lazım aslında. Ülkemizdeki en önemli bas gitaristlerden biri aynı zamanda. Mesela Onlu Tunç bas gitarı, ki onunla da basçıdır, ona emanet ediyor. Tamam artık bundan sonra basçı sensin diye.

0: Bu çok kıymetli bir şey yani gerçekten. Çok güzel eserleri var, müthiş şarkıları var. Bir de ben tanışıp çalışma şerefine de nail oldum. Dünyada tatlısı bir insandı yani. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi. Toprağı bol olsun, huzur içinde uyusun inşallah.
1: Bugün yine çok sürprizli bir bölümümüz var. Aslında bir konuğumuz da olacak bugün. Sevgili Ogün Sanlısoy aramızda olacak. Ogün Sanlısoy benim için çok farklı şeyler ifade eder.
0: Çok seversin zaten
1: Çok
0: değil mi? Çok
1: seviyorum
0: iyi
1: kendisini ve
0: biliyoruz.
1: çok da mutluyum, çok da heyecanlıyım bugün aramızda olacağı için. Benim gençliğim aslında biraz rock müzik dinleyerek geçmişti ve Ogün Sanlısoy bunların yapı taşlarından biridir. Çok severim kendisini. Beraber bugün burada müzik yapıyor olmak gerçekten benim için ve muhtemelen tüm ekip arkadaşlarımız için çok gurur verici olacaktır. Fakat öncesinde bir Ölümsüz Usta'dan daha bir şarkı yapalım diyorum.
2: Evet, bir eser daha yapalım. Hazır biraz önce toprağı bol olsun dedik. Yakın zamanda kaybettiğimiz İlhan Şeşen.
0: Evet, İlhan amca.
2: İlhan amcadan.
0: Ya,
2: Eyvallah.
0: o bizim amcamızdı.
2: Evet.
0: İnsanları seven, kalbinde sevgi taşıyan çok nadide bir abimizdi. Gerçekten çok da güzel eserler bıraktı. Onlardan bir tanesi geliyor. Haydi bakalım.

0: Sevgili Ogün, hoş geldin, sefalar
1: hoş
0: getirdin.
1: Sağ olun.
0: Harika da bir şarkıyla girdik.
1: Sağ ol.
0: Senin de söz müzik, doğru mu
1: Söz
0: biliyoruz?
1: müzik benim de. Bu aslında Sen Uyurken isimli albümde olan bir şarkıydı. Daha sonra 2020'de bu pandemi döneminde ben bir albüm daha yaptım. Akustik bir albüm. Yaşamaya Devam ismi. Orada da sen geldin, bu şarkıyı harika bir yorumla
0: Estağfurullah.
1: tekrardan canlandırdın. Ne güzel seninle ve bu güzel arkadaşlarla bu şarkıyı tekrardan yorumlamak. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Ya ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir
1: Ah,
0: şeref.
1: eksik olmayın, sağ
0: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan
1: olun. Eksik
0: yaptı.
1: olmasın
0: Doğruya
1: gerekli, sağ
0: doğru.
1: olsun.
0: Seni bir ekstra bir ayrı seviyor.
2: Sağ ol. Yani benim o dönemlerim lise, üniversite tamamen Türkçe rock'la geçtiği için o gün abinin de şarkılarını çok dinlemişliğim vardır.
1: Oh süper. Senin bir şarkın var, onu da yaparız herhalde sonra.
2: İnşallah. İnşallah.
0: O zaman şöyle yapalım mı? Bir şarkı da bizden sana hediye olsun.
1: Ay, ne güzel olur.
0: Tabii hani rock'ın çok dışında bir yerdeyiz. Sevgili Murat bugün arabesk yorumun en önemli temsilcilerinden biri olmaya
1: Estağfurullah.
0: aday
1: Harika.
0: zaten.
1: Sesi de
3: Çok
1: harika.
3: güzel bir
1: Yorumlar.
3: sohbet var dedim, hiç şey yapmayayım. Hani en dahil
1: Eyvallah.
3: olmak şöyle oturayım sessiz dedim. Abileri
1: Senin
3: dinleyin.
1: sesini şimdi duyacağız. Harika sesini.
3: Teşekkür ederim efendim. Okumaya
1: Ne yapacaksınız
3: çalışacağız.
1: peki şimdi?
0: Ali Tekin Türe ile
3: Evet.
0: Yavuz
3: Yavuz
0: Durmuş'un
3: Taner. Yavuz Durmuş Taner. Yavuz
0: ortak
3: Taner.
0: eseri Güldür Yüzümü var. Müslüm Baba'dan
1: Oo,
0: bunu
1: süper.
0: biliriz tabii
1: Ben
0: ki
1: burada
0: hepimiz.
1: oturayım mı yoksa sizi yalnız bırakayım?
0: Yok bırakma.
1: Burada
0: Sen,
1: durayım, okey,
0: ay
1: tamam.
0: biz seni burada üzmemiz
1: Seni.
0: lazım. Ve seni burada
1: Aa.
0: yıpratacağız çünkü.
1: Aa, yapmayın.
0: Haydi bakalım
1: Kolay
0: arkadaşlar.
1: gelsin.
0: Hazır
1: Buyurun.
0: mıyız?

0: Sanatçım ağzına sağlık.
1: Çok güzel oldu.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, teşekkür ederim. O, senin de arabeskçi yapabilir miyim? Yani?
1: Ben Ferdi abiyle girdim bu olayla.
0: Ben zaten Ferdi abiyle girdim. Doğru.
1: Rock versiyon ama girdik abiyle.
0: Sen zirveden başlamışsın ama. Doğru. Şimdi Sonsuz'a da olduğu gibi yine senin o pandemide yaptığın albümde
1: evet.
0: Bir şarkı daha vardı. Kaldım İstanbul'da.
1: Ha, gene senin çok güzel yorumladığın.
0: Estağfurullah. Sonra tabii sevgili o gün bize o eseri lütfetti.
1: Aa, eyvallah.
0: Verdi ve biz ekibimiz olarak o eseri seslendirdik. Murat da enfes evet, seslendirdi gerçekten.
1: Çok da güzel yorumlamışsınız. Biraz farklı olmuş ama çok sevdim. Onu mu yapacağız beraber?
0: Ben işte abi sen buradasın. Murat burada. Okay. Biz buradayız.
1: Nasıl bölüşelim? O zaman konuşalım. Olur vallahi keyifle. Şey tonumuz ne? Mi minör mü aldık?
0: Tonumuz işte mi iyidir.
1: Mi iyidir. Hadi. Tamam mi ses harika.
0: Programımızın adı da mi iyidir olarak.
1: Mi iyidir. Mi iyidir.
3: Peki. O zaman kaldım İstanbul'da.
1: Kaldım İstanbul'da vay.
3: Sevgili Ogün abimizin sözünü ve bestesini yaptığı şarkımız.

0: kadar güzel bir düet oldu ya.
1: Vallahi ben de iyi hissettim ya. Ağzına sağlık, ellerinize sağlık.
2: Kalbine sağlık abi senin de.
1: Eline ayağına sağlık senin de. Güzel kardeşim.
0: Bu arada benim oğlum Kaan.
1: Biliyorum ya, çok yakışıklı yani maşallah. Seni geçiyor.
0: Yok ben yok. Alakalı o iyi zaten.
1: Allah bağışlasın. Ne kadar güzel, ne mutlu size. Baba oğul birlikte müzik yapıyorsunuz. Çok değerli. Zaten farkındasınızdır da.
0: Tabii canım.
1: Çok imrendiğim bir şeydir. Çok güzel.
0: Biz ilk çalışmaya başladığımızda o daha 12 yaşında filan da aşağı yukarı.
1: Güzel ya. Tabii. Harika.
0: İstersen bir Aşık Mahzuni Şerif'in bir eserini. Murat da güzel söylüyor. Evde geçen gün bize bir söyleyiverdi. Yapar mısın burada?
3: Tamam. Olur. Harika. Merdo diyeceğiz.
0: Haydi bakalım.